Franz von Donani'nin 1914 tarihli Mi bemol minör piyanolu kentetini piyanist Erno Seghedi ve Tatray Yaylı Çalgılar Dörtlüsü seslendirdi. Euro Radio Notturno programlar zincirini sadece TRT Radyo 3'te dinleyebilirsiniz. Yayınımız saat 7'ye kadar sürecek.

Trombon ve akordiyon için düzenlenmiş versiyonuna da yer verdiğimiz programımızın bu bölümü, 1923 yılında kurulan Berlin Radyo Senfoni Orkestrası'nın 28 Haziran 2025 tarihli konser kaydından sunacağımız seçkilerle başlıyor. Thomas Eitz yönetiminde sahne alan topluluğun solisti, 1982 doğumlu Alman-Fransız cellist Nicolas Alstedt. Konser kaydından ilk olarak orkestra şefi Thomas Eitz'in 2020 yılında orkestra için bestelediği Şafak adlı kompozisyonunu dinliyoruz.

Thomas Hayes'in 2020 tarihli Şafak adlı kompozisyonunu, bestecinin yönettiği Berlin Radyo Senfoni Orkestrası'nın 28 Haziran 2025 tarihli konser kaydından dinlediniz. Konser Claude Debussy'nin orkestra için İmajlar serisinden Bahar Döngüsü başlıklı eserle devam ediyor.

Claude Debussy'nin Bahar Döngüsü başlıklı eserini Thomas Eitz yönetimindeki Berlin Radyo Senfoni Orkestrası seslendirdi. Topluluğun 28 Haziran 2025 tarihli konseri, Thomas Eitz'in cello ve orkestra için Leo Röthrow adlı yapıtıyla devam ediyor. Solist Nicolas Alstedt.

Thomas Eads'in Leo Retrov adlı eserini solist Nicolas Alstedt ve bestecinin yönettiği Berlin Radyo Senfoni Orkestrası seslendirdi. Topluluğun konseri devam ediyor. Sırada 1988 doğumlu besteci Mark Simpson'ın

8 Haziran 2025 tarihinde Thomas Eitz yönetiminde sahne alan Berlin Radyo Senfoni Orkestrası, Mark Simpson'ın 2015 yılında kaleme aldığı İsrafel adlı kompozisyonunu seslendirdi. Topluluğun konseri Jan Sibelius'un Opus 105 Do Majör 7. Senfonisi ile sona eriyor.

Berlin Radyo Senfoni Orkestrası'nın 28 Haziran 2025 tarihli konseri Jan Sibelius'un 7. senfonisi ile sona erdi. Programımız Johannes Brahms'ın 1891 yılında klarinet ve yaylı çalgılar dörtlüsü için bestelediği Opus 115 Si minör kenteti ile devam ediyor.

Johannes Brahms'ın 1891 tarihli Opus 115 Si minör kentetini, klarinet sanatçısı Mark Simpson ve Danimarka Yaylı Çalgılar Dörtlüsü seslendirdi. Johann Sebastian Bach'ın oğlu Carl Philipp Emanuel Bach var sırada. Bestecinin Fa majör sinfonya formundaki eserini dinliyoruz.

Carl Philipp Emanuel Bach'a ait Fa majör sinfonyayı Arte Dei Suo Notari topluluğundan dinledik. Programımızın bu bölümü erken barok dönemin önemli isimlerinden Girolamo Frescobaldi'ye ait madrigalin trompet, trombon ve akordeon için düzenlenmiş versiyonuyla sona eriyor.

Erken barok dönem bestecilerinden Girolamo Frescobaldi'ye ait madrigali, Eberhard Krauss'un trompet, trombon ve akordeon düzenlemesiyle dinledik. Euro Radio Notturno programlar zincirini sadece TRT Radyo 3'te dinleyebilirsiniz. Yayınımız saat 7'ye kadar sürecek.

Radyo 3 Notturno gece yayını devam ediyor. Fransız besteci Gabriel Pierny'nin Arp ve Orkestra için 1903 yılında yazdığı konser parçasını ve Karl Maria von Weber'in Der Freischütz operasının uvertürünü dinleyebileceğiniz programımızın son bölümüne Felix Mendelssohn'la başlıyoruz. Bestecinin 1824 yılında 15 yaşındayken kaleme aldığı ve aynı yıl ablası Fanny Mendelssohn'un doğum günü onuruna ilk kez seslendirilen Opus 11 Dominör 1. Senfonisini Terry Fisher yönetimindeki BBC Galler Ulusal Orkestrası seslendiriyor.

Felix Mendelssohn'un Opus 11 Do minör 1. senfonisini Thierry Fischer yönetimindeki BBC Galler Ulusal Orkestrası'ndan dinlediniz. Haydn'ın klavyeli çalgılar için iki kısa bölümden oluşan 16-48 katalog numaralı Do majör sonatıyla devam ediyoruz.

Haydn'ın klavyeli çalgılar için 1648 katalog numaralı Do majör sonatını 1979 doğumlu ödüllü piyanist Christian Böjadunhout seslendirdi. Igor Stravinsky'nin 1942 yılında Oda Orkestrası için 5 bölüm halinde bestelediği Dans Konsertan adlı eseri var sırada.

Igor Stravinsky'nin 1942 yılında kaleme aldığı Dans Konsertan adlı eserini Krzysztof Slowinski yönetimindeki Polonya Radyo Orkestrası'ndan dinlediniz. Rönesans döneminin önemli isimlerinden Nikola Gomber'in Musea Jovis başlıklı koral eseriyle devam ediyoruz.

Bo Holten yönetimindeki Ars Nova vokal topluluğundan dinlediniz. Fransız besteci Gabriel Pierny'nin arp ve orkestra için 1903 yılında kaleme aldığı konser parçası var sırada.

Gabriel Pierni'nin 1903 tarihli konser parçasını solist Susanna Klinčarova ve Sofya Senfoni Orkestrası'ndan dinlediniz. 17. yüzyılda kendi jenerasyonunun en önemli orkçu ve bestecisi olan Nikolaus Bruns'a ait "Veda Vaktim Yaklaşıyor" başlıklı kantatla devam ediyoruz.

Klaus Bruns'un Veda Vaktim Yaklaşıyor adlı kantatını solistler ve Richard Carr Konsort topluluğundan dinlediniz. St. Petersburg Konservatuvarı'nın kurucusu olan piyanist ve besteci Anton Rubinstein'ın solo piyano için Opus 3 Fa majör 1 numaralı melodi başlıklı parçası var sırada.

piyanist Dönis Hennig yorumladı. Karl Maria von Weber'in Der Freischütz operasının uvertürüyle devam ediyoruz. Kenneth Montgomery yönetimindeki Hollanda Radyo Filarmoni Orkestrası seslendiriyor.

Edmond Gomery yönetimindeki Hollanda Radyo Filarmoni Orkestrası, Karl Maria von Weber'in Der Freischütz operasının uvertürünü seslendirdi. Programımız Johann Sebastian Bach'la sona eriyor. Bestecinin 1032 katalog numaralı La Majör flüt sonatını dinliyoruz.

0: sanatçısı Sharon Betzali ve klavsende Terence Charleston, Johann Sebastian Bach'ın 1032 katalog numaralı La Majör flüt sonatını yorumladı. Euro Radio Notturno programlar zincirini dinlediğiniz TRT Radyo 3 Notturno gece yayınının sonuna geldik. Yarın aynı saatte buluşmak dileğiyle hoşça kalın.
1: Saat 7.
2: Haberler.
1: Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye ilk resmi ziyaretini yapan Lübnanlı mevkidaşı Joseph Dan'la Ankara'da bir araya geldi. Erdoğan, Lübnan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne kuvvetli desteğimiz sürüyor, dedi. İsrail'in insanlık suçu işlediğini vurgulayan Erdoğan, bölgede güvenliğin desteklenmesi için başlatılacak tüm girişimlerde Türkiye'nin yer almak istediğini söyledi. 14 Ağustos 2001'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kurulan AK Parti 25. yaşını kutlamaya hazırlanıyor. Etkinliklerde çeyrek asırda hayata geçirilen projeler ve reformlar anlatılacak. AK Parti'nin eser ve hizmet siyasetine dikkat çekilecek. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni dönemine yönelik toplantılar devam ediyor. Mecliste yapılan kapalı toplantıda grup yönetimi belli oldu. Merkez Yönetim Kurulu ise bugün toplanacak. Toplantının gündeminde kurultay süreci olacak. Yeşil vatanı savunan Alev savaşçılarından sevindirici haberler peş peşe geliyor. Balıkesir'in Edremit, Muğla'nın Seydikemer ve Antalya'nın Kaş'la Kumluca ilçelerindeki yangınlar tamamen kontrol altına alındı. Havadan ve karadan müdahalenin sürdüğü Antalya Alanya, Muğla Fethiye ve Mersin Gülnar'daki yangınların enerjisi de büyük ölçüde düşürüldü. Aydın Çin'e ve Balıkesir Gömeş'te ise mücadele devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada Cem Küçük gözaltına alındı. Küçük hakkında halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve şantaj suçlamasıyla gözaltı kararı verildi. Küçük'ün jandarmadaki işlemleri sürüyor. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında 7 şüpheli daha tutuklanarak cezaevine gönderildi. Toplam tutuklu sayısı 35'e ulaştı. Tutuklanan bazı şüphelilerin savcılık ifadeleri ortaya çıktı. Bursa Büyükşehir Belediyesi ile ilgili yolsuzluk davasında ara karar çıktı. Mahkeme heyeti tutuklu 37 sanıktan 16'sının tahliyesine karar verdi. Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınan 18 şüpheliden 8'i jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden 4'ü tutuklandı, soruşturmada tutuklu sayısı 20'ye çıktı. En düşük emekli aylığı 23.552 liraya yükseldi. Emekli aylığının artırılmasını içeren düzenleme resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. 12 üniversite 642 kişilik personel alımı yapacak. Personel alımına ilişkin ilanlar resmi gazetede yayımlandı. Aralarında Boğaziçi ve İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğü'nün de bulunduğu 12 üniversitenin başvuru şartları ile ilgili detaylara resmi gazeteden ulaşılabilir. Ticaret Bakanlığı da 14 sözleşmeli bilişim personeli alımı yapacağını açıkladı. Jandarma Genel Komutanlığı ise muvazzaf tabip, diş tabibi, subay ve sağlık astsubay ihtiyacını karşılamak üzere Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi'ne 30 öğrenci alacağını duyurdu. Ayrıca İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı için uzman erbaş alımı yapılacak. Türkiye'nin Gökvatan'da gücüne güç katacak Eurofighter Typhoon savaş uçaklarının tedarik sürecinde önemli bir eşik aşıldı. İngiliz savunma şirketi BAE Systems, Türkiye'nin sipariş ettiği 20 adet savaş uçağının üretimine başlandığını açıkladı. Uçakların ilk teslimatının 2030 yılında gerçekleştirilmesi planlanıyor. ABD Başkanı Donald Trump, Gazze konusunda kritik bir açıklama yaptı. Trump, Hamas ve Gazze'deki grupların silah bırakması konusunda uzlaşı sağlandığını duyurdu. Anlaşma kapsamında İsrail unsurlarının Gazze'den çekileceğini söyledi. Trump, arabulucu Türkiye'ye de çabaları için teşekkür etti. Hamas'tansa sürecin İsrail'in taahhütlerini yerine getirmesine bağlı olduğu açıklaması geldi. Fas kıyılarından İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'ya yüzmeye çalışan 800'ü aşkın düzensiz göçmene müdahale edildi. Denizden yüzlerce kişi kurtarıldı, iki kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Ceuta Özerk Yönetimi ulusal acil durum ilan edilmesini istedi. İspanya Başbakanı Pedro Sánchez, hükümetin tüm kaynaklarını seferber ettiğini açıkladı. Spor. Avrupa arenasında iki temsilcimiz sahne aldı. Beşiktaş, Avrupa Ligi ikinci eleme turunda elinde tek golle geçtiği Midtjylland'ı bu kez deplasmanda 2-0 mağlup etti. Siyah beyazlılar böylece adını 3. eleme turuna yazdırdı. Temsilcimiz 3. turda Çekya ekibi Hradec Králové ile eşleşti. Başakşehir ise Konferans Ligi 2. eleme turunda Inter Turku'ya konuk oldu. 1-1'in rövanşında rakibine 2-0 mağlup olan temsilcimiz Avrupa defterini erken kapattı. UEFA, FIFA'nın Dünya Kupası ve diğer organizasyonlardaki mülkiyet haklarını özel yatırımcılara devretme planına karşı çıktı. Plan tamamen iptal edilmezse 55 üye ülkenin milli takımlarının FIFA organizasyonlarına katılmayacağını duyurdu. UEFA, FIFA'dan organizasyonların özel mülkiyete açılmayacağına dair bağlayıcı güvence istedi.

Luigi Boccherini'nin 431 sayılı sol majör flüt ve yaylı sazlar için beşlisinden bölümler dinlediniz. Michael Faust ve Aurin Quartet dörtlüsü seslendirdi.

Johann Nepomuk'un Mel'in Opus 93 6 numaralı mi bemol majör piyano üçlüsünden bölümler sunduk. Gould piyanolu üçlüsü seslendirdi.

Joseph Suk'un Opus 1 Piyanolu Dörtlüsü'nden bölümler sunduk. Atos Dörtlüsü seslendirdi. TRT Radyo 3'te Ankara Radyosu yapımı Radyo 3 Sabah'ın sonuna geldik. Programı hazırlayanlar Zeynep Vural ve Alperay Tuğcular, teknik yapımda Seval Köksal ve ben Hafize Okan, müzik dolu günler dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Klasik müzikle dünya turu. Programı hazırlayan Rabia Taşaltı.
1: Günaydın sevgili müzikseverler. TRT İzmir Radyosu yapımı Klasik Müzikle Dünya Turu'nda yine sizlerleyiz. Geçen programda Çaykovski ile başlayan Rusya yolculuğumuza Rus beşleri ile devam ediyoruz. Moguçaya Kuçka, yani Güçlü Küme ya da Güçlü Beşler adıyla anılan Rus beşleri, 19. yüzyılda Rusya'da ulusal müzik anlayışını geliştirmek amacıyla bir araya gelen 5 besteciden oluşan topluluktur. Bu bestecilerin ortak amacı Rus tarihini, efsanelerini ve halk ezgilerini temel alan özgün bir ulusal müzik dili oluşturmaktır. Mili Balakirev, Rus beşlerinin kurucusu ve düzenli müzik eğitimi alan tek üyesidir. Volga Nehri kıyısındaki Nijni Novgorod'da doğan bestecinin çocukluğu ve gençliği bu şehirde geçmiştir. 13. yüzyıldan bu yana Rusya'nın önemli ticaret merkezleri arasında yer alan ünlü panayırlarıyla ülkenin dört bir yanından gelen insanları ve farklı kültürleri bir araya getiren şehir, Balakirev'in ulusal müzik anlayışını da şekillendirmiş, besteci için önemli bir ilham kaynağı olmuştur. Eserlerinde Rus halk ezgilerini ustalıkla kullanan Balakirev'in Opus 4 Rus halk şarkıları üzerine büyük fantazisini sunuyoruz. Piyanist Anastasia Seyfettinova ve Dmitri Yablonski yönetimindeki Rusya Filarmoni Orkestrası seslendiriyor.

Milli Balakirev'in Opus 4 Rus halk şarkıları üzerine büyük fantezisini dinlediniz. Piyanist Anastasia Seyfettinova ve Dimitri Yablonski yönetimindeki Rusya Filarmoni Orkestrası seslendirdi. Sezar Kuy, Rus beşlerinin en farklı geçmişe sahip üyesidir. Bugün Litvanya'nın başkenti olan Vilnius'ta doğmuştur. Kuy'nin doğduğu dönemde Rus İmparatorluğu sınırları içinde bulunan şehir, Doğu ile Batı Avrupa arasındaki ticaret ve kültür merkezlerinden biriydi. Farklı milletlerin ve kültürlerin bir arada yaşadığı bu kozmopolit ortam, Kuy'nin sanat dünyasına da yansımıştır. Balakirev'in çevresine katılarak Rus ulusal müzik hareketinin içinde yer almıştır. Şimdi dinleyeceğimiz Tarantella, Kuy'nin

Cesar Cui'nin Tarantellasını dinlediniz. Andrei Lenart yönetiminde Slovak Radyo Senfoni Orkestrası seslendirdi. Karevo, Rusya'nın kuzeybatısında Pskov Oblast'ında bulunan geniş arazileri, ormanları ve geleneksel Rus kırsal yaşamını yansıtan sakin bir yerleşim yeridir. 19. yüzyılda masalların, halk hikayelerinin ve halk ezgilerinin canlı biçimde yaşatıldığı bu küçük köy, Rus beşlerinin en güçlü ismi Modest Mussorgsky'nin doğduğu köydür. Bu zengin kültürel ortam, onun müzikal kimliğinin oluşmasında önemli bir rol oynamış, eserlerinde Rus halkı

halkının yaşamını, tarihini ve Slav mitolojisini gerçekçi bir anlatımla yansıtmasına katkı sağlamıştır. Bir sergiden tablolar bestecinin en tanınmış eseridir. Şimdi sizlere bu suitten Baba Yaga'yı sunuyoruz. Slav mitolojisinin korkutucu cadısını büyük bir canlılıkla resmeden eseri Herbert von Karajan yönetiminde Berlin Filarmoni Orkestrası seslendiriyor.

Modest Mussorgsky'nin Bir Sergiden Tablolar adlı süitinden Baba Yaga'yı dinlediniz. Herbert von Karajan yönetiminde Berlin Filarmoni Orkestrası seslendirdi. Yönümüzü tekrar St. Petersburg'a çeviriyoruz. Rusya'nın kültür başkenti olan şehirde yetişen bestecilerden biri de Alexander Borodin. Alexander Borodin, Rus beşlerinin en sıradışı üyelerinden biridir. 12. yüzyılda geçen tarihi bir destanı konu alan Prens Igor operası, bestecinin en tanınmış eseridir. Operadaki Poloveç dansları, Kıpçak Türklerinin eğlence sahnelerini canlandırır. Rus müzik repertuarının en göz alıcı parçalarından olan Poloveç danslarını dinliyorsunuz. Herbert von Karajan yönetiminde Berlin Filarmoni Orkestrası seslendiriyor.

Alexander Borodin'in Prens Igor Operası'ndan Polovetch danslarını dinlediniz. Herbert von Karajan yönetiminde Berlin Filarmoni Orkestrası seslendirdi. Volga kıyısındaki Tihvin kasabasında doğan Nikolay Rimski-Korsakov, Rus beşlerinin en genç üyesidir. St. Petersburg Deniz Harp Akademisi'nde öğrenim görürken müzik eğitimini de sürdürmüş, Balakirev'le tanışmasının ardından grubun diğer üyeleriyle yakın ilişki kurmuştur. Doğanın seslerini ve Rus geleneklerini müziğe taşıyan besteci, Ortodoks kilise ilahilerinden esinlendiği temalarla birlikte Rusya'nın dini ve kültürel mirasını da eserlerine ustaca yansıtır. Opus 36 Paskalya Uvertürü, Rimski-Korsakov'un bu eserlerinden biridir. Modest Mussorgsky ile Alexander Borodin'in anısına ithaf ettiği eserde, Paskalya ayinlerinde söylenen ilahilerden yararlanmıştır. Rimski-Korsakov'un Paskalya Uvertürünü sunuyoruz. Daniel Barenboim yönetiminde Chicago Senfoni Orkestrası seslendiriyor.

0: Rimski-Korsakov'un Paskalya Uvertürünü dinlediniz. Daniel Barenboim yönetiminde Chicago Senfoni Orkestrası seslendirdi. Rus beşlerinin eserlerine yer verdiğimiz programımızı burada noktalıyoruz. Haftaya Dmitri Shostakovich ve Sergei Rahmaninov'un eserleri eşliğinde Rusya yolculuğumuza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Haftaya aynı gün ve saatte klasik müzikle dünya turunda yeniden birlikte olmak dileğiyle ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Zuhal Ergür ve spikeriniz ben Hakan Çalışkan, hepinize sağlıklı ve huzurlu bir gün diliyoruz. Hoşça kalın.
1: Klasik müzikle dünya turu. Programı hazırlayan Rabia Taşaltı.

0: Dünya sahne ve stüdyolarından.
1: Dünya sahne ve stüdyolarından programına hoş geldiniz. Ben programı hazırlayan ve sunan Ozan Binici. 2013 yılında Uluslararası Çin Piyano Yarışması'nda altın madalya kazanan, 2018'de ise Kanada'nın Alberta eyaletindeki Calgary kentinde düzenlenen Anans Uluslararası Piyano Yarışması'nda özel ödüle layık görülen An Chen, teknik donanımı ve rafine yorumculuğuyla kuşağının gözde isimlerinden. 1990 Tayvan doğumlu piyanist eğitimini New York'ta Juilliard Müzik Okulu'nda, Boston'da bulunan New England Konservatuvarı'nda ve New York Şehir Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Merkezi'nde sürdürdü. 19. ve 20. yüzyıl repertuarında görece az seslendirilen eserleri yorumlamasıyla öne çıkan sanatçının Anton Rubinstein'ın geniş ölçekli piyano yazısı, Franz Liszt'in piyano yazımına orkestral bir boyut veren yenilikçi yaklaşımı, Sergei Rachmaninoff'un yoğun lirik anlatımı ile Sergei Prokofiev'in geniş dinamik yelpazesi, kendine özgü çağdaş yazı dili Han Chen'in yorumculuk anlayışında önemli bir yer tutmakta. Can Cider yönetimindeki Malmö Opera Orkestrası eşliğinde kaydettiği

20. yüzyılın en önemli Afrikalı-Amerikalı kadın bestecilerinden Florence Beatrice Price'ın Re minör piyano konçertosunu seslendirdiği albüm kaydı ile Grammy ödüllerine aday gösterilen Chen için New York Times, "Hayranlık uyandıracak ölçüde etkileyici bir sanatçı" ifadesini kullanıyor. Han Chen'in 19. yüzyıl Rus müzik yaşamının en önemli figürlerinden biri olan Anton Rubinstein'ın 3. ve 4. piyano sonatlarını kaydettiği son albümüne kulak veriyoruz. Tayvanlı sanatçı, bestecinin olgunluk dönem eserleri arasında yer alan ve kendi sonatları arasında en çok beğendiğini vurguladığı Opus 41 Fa majör 3. sonatını seslendiriyor. Eser 4 bölümden oluşmakta. 1. bölüm Allegro risoluto e con fuoco, 2. bölüm Allegretto con moto, 3. bölüm Andante, 4. bölüm Allegro vivace.

2013 yılında Uluslararası Çin Piyano Yarışması'nda altın madalya kazanan, 2018'de ise Kanada'nın Alberta eyaletindeki Calgary kendinde düzenlenen Anons Uluslararası Piyano Yarışması'nda özel ödüle layık görülen, 19. ve 20. yüzyıl repertuarında görece az seslendirilen eserleri yorumlamasıyla öne çıkan Han Chen'in son albümünden bir kayda kulak verdik. Tayvanlı sanatçı, 19. yüzyıl Rus müzik yaşamının en önemli figürlerinden biri olan Anton Rubinstein'ın Opus 41 Fa Majör 3. sonatını seslendirdi. Owen Murray ve James McMullen yönetimindeki BBC Konser Orkestrası tarafından seslendirilen ve 3 Britanyalı besteci, Gordon Jacob, Edward McGuire ve Jonathan Dove'un akordeon konçertolarını içeren albüm geçtiğimiz haftalarda Toccata etiketi altında yayınlandı. Yakın dönemin dikkat çekici seçkilerinden olan bu kayıtlar bir nevi Britanya akordeon yazınına ışık tutmakta. 1935 ila 1995 yılları arasında yaşam sürmüş Danimarkalı akordeon sanatçısı ve eğitimci Mogens Elegaard, Gordon Jacob, Ole Schmidt ve Arne Nordheim gibi bestecilerle yaptığı işbirlikleriyle akordeon repertuarının gelişmesine önemli katkılar sağlayan bir isim. Kopenhag'daki Danimarka Kraliyet Müzik Akademisi'nde Mogens Elegaard'ın öğrencisi olan, sanatçının klasik akordeon yazınının gelişimine yönelik yaklaşımını İngiltere'de devam ettiren, çağdaş bestecilerle sürdürdüğü çalışmalar yoluyla bu enstrümanın teknik ve ifade olanaklarının genişlemesine katkıda bulunan Owen Murray ise akordeon eğitiminin kurumsallaşma sürecinde etkili olan sanatçılar arasında yer almakta. 1986 yılında Londra'daki Kraliyet Müzik Akademisi bünyesindeki

ki klasik akordeon bölümünü kuran sanatçı, Birleşik Krallık'ta bu alanda profesör unvanını taşıyan öncü isimlerden biri. Murray'nin Nisan ayında Toccata etiketi altında yayınlanan son albümünde yer alan yapıtlardan ilki, ilk radyo yayını 1976 yılında hocası Mogens Allegard tarafından gerçekleştirilen bir eser. İskoç sanatçının İngiliz besteci Gordon Jacob'un akordeon konçertosu yorumu etkileyici. Sanatçının icrası teknik gösterişten çok müzikal çizginin sürekliliğine, nüanslara ve tınısal dengeye odaklanan bir anlayış çerçevesinde. Bu son albümünde Murray, Gordon Jacob'un akordeon konçertosunun yanı sıra kendisi için bestelenen ve akordeon repertuarının gelişiminde önemli yer tutan iki yapıtı. İskoç besteci Edward McGuire'ın akordeon ve orkestra arasındaki ilişkiyi daha çağdaş ve özgür bir anlayışla ele alan konçertosunu ve İngiliz besteci Jonathan Dove'un Kuzey Işıkları başlıklı konçertosunu seslendiriyor. Bu albüme kulak veriyoruz. Owen Murray'e James McMullen yönetimindeki BBC Konser Orkestrası eşlik ediyor. Sanatçılar Jonathan Dove'un Kuzey Işıkları başlıklı akordeon konçertosunu seslendiriyor. Dove, bu doğa olayının sürekli değişen renk, ışık ve hareket unsurlarını müzikal bir dille ifade etmekte. Eserde akordeonun tınısal çeşitliliği, zengin renk paleti ve ses yoğunluğundaki değişimler ön plana çıkarılırken, çalgının hızlı, akışkan pasajlar aracılığıyla sahip olduğu ifade kapasitesi de etkin biçimde kullanılmakta.

Son dönemin en ilgi çekici seçkilerinden birine. Geçtiğimiz haftalarda Toccata etiketi altında yayınlanan ve akordeon sanatçısı Owen Murray ve James McMullen yönetimindeki BBC Konser Orkestrası tarafından seslendirilen 3 Britanyalı besteci Gordon Jacob, Edward McGuire ve Jonathan Dove'un akordeon konçertolarını içeren albümünden bir kayda kulak

0: verdik. Sanatçılar Jonathan Dove'un Kuzey Işıkları başlıklı akordeon konçertosunu seslendirdi. Bir Dünya Sahne ve Stüdyolarından programının daha sonuna geldik. Teknik yapımda Mehmet Müyesseroğlu, ses kayıtta Seval Köksal ve ben Ozan Binici mutlu bir gün geçirmenizi dileriz. Esen kalın.
1: Dünya Sahne ve Stüdyolarından.

Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı, birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

Merhaba değerli dinleyenler. Klasik müziğin büyülü evreninde saklı güzelliklerle buluştuğumuz yolculuğun bu haftaki bölümüne hoş geldiniz. Erich Wolfgang Korngold'un Das Wunder der Heliane. Heliane'nin mucizesi 20. yüzyılın en görkemli ve en az sahnelenen operalarından biri. Geç romantik dönemin doruk noktalarından sayılan bu eser hem müzikal zenginliği hem de felsefi içeriğiyle dikkat çeker. Opera, gerçekçi olmaktan çok sembolik ve mistik bir dünyada geçer. Karakterlerin çoğunun isimleri yerine sıfatlarla anılması, yani hükümdar, gezgin, elçi gibi bunun göstergesidir. Merkezinde üç kişi bulunur. Heliane, sevgi, merhamet ve ruhsal saflığın simgesidir. Hükümdar, derherşer, baskıcı, sevgisiz ve otoriter bir yöneticidir. Gezgin, derfremde, umudu, özgürlüğü ve sevgiyi temsil eden gizemli bir adamdır. Korngold henüz 30 yaşındayken yazdığı bu operada olağanüstü bir orkestrasyon ustalığı sergiler. Opera çok büyük bir senfoni orkestrası gerektirir. Das Wunder der Heliane, geç romantik operanın en son büyük anıtlarından biri olarak görülebilir. Wagner'in müzikal sürekliliğini, Richard Strauss'un orkestral ihtişamını ve Korngold'un kendine özgü melodik zenginliğini bir araya getirir. Aynı zamanda bestecinin daha sonra Hollywood'da geliştireceği sinematik anlatım anlayışının izlerini taşır. Geniş orkestral renk paleti, güçlü dramatik doruklar ve unutulmaz melodiler bu operada belirgin biçimde duyulur. Uzun süre gölgede kalmış olsa da bugün hem müzikal değeri hem de duygusal derinliği nedeniyle

nedeniyle yeniden keşfedilen önemli bir 20. yüzyıl opera klasiği olarak kabul edilmektedir. Kongold'un operaları uzun yıllar boyunca onun Hollywood film müzikleriyle özdeşleşmiş ününün gölgesinde kaldı. Ancak günümüzde Ölü Şehir'le birlikte Eliani'nin mucizesi de yeniden sahnelenmekte ve müzik tarihinde hak ettiği yeri giderek daha fazla kazanmaktadır. Libretto, Hans Müller Einigen tarafından Hans Kaltnecker'in Die Heilige, yani Azize adlı gizem oyunundan uyarlanmıştır. Zalim bir hükümdar, yani Der Herrscher, sevginin ve neşenin yasak olduğu karanlık bir totaliter devleti yönetmektedir. Yabancı bir gezgin, yani Der Fremde, insanlara mutluluk ve umut dağıttığı için hükümdar tarafından hapse atılmıştır ve idamı beklemektedir. Eliane onu ziyaret eder. Gezgin, Eliane'den hayatında ilk kez gerçek bir insan sıcaklığı görmek ister. Eliane, onun isteği üzerine mücevherlerini çıkarır ve bedenini gösterir. Ancak aralarında fiziksel bir temas olmaz. Durumu gören hükümdar, Eliane'yi ihanetle suçlar. Gezgin ise Eliane'nin onurunu koruyabilmek için kendini öldürür. Kraliçe mahkemeye çıkarılır. Hükümdar, Eliane'nin suçsuzluğunu kanıtlaması için tanrısal bir mucize talep eder. Eğer gerçekten masumsa, gezgini canlandırmalıdır. Operayı dinlemeye başlayalım.

Erich Wolfgang Korngold'un Helyane'nin Mucizesi başlıklı operasını ilk ve ikinci perde müzikleriyle dinlemeye başladık. Das Wunder der Helyane, sevginin baskı karşısındaki zaferini ve ruhsal saflığın mucize yaratabilecek gücünü yansıtan, Korngold'un zengin orkestrasyonu, büyüleyici melodileri ve yoğun dramatik anlatımıyla geç romantik opera geleneğinin son büyük başyapıtlarından biridir. Korngold, çocuk yaşta mucize besteci olarak tanınmıştı. Mahler onun dehasını övmüş, Richard Strauss ise kariyerini desteklemişti. 1920'lerde Avrupa'nın en önemli genç bestecilerinden biri haline gelmişti. Helyane'nin mucizesi, onun en iddialı operası olarak tasarlandı. Ancak talihsiz bir dönemde sahnelendi. 1927 yılında Alman operasında büyük değişimler yaşanıyordu. İzleyici artık daha kısa, daha modern, daha gerçekçi eserler istiyordu. Korngold'un görkemli romantizmi ise birçok eleştirmen tarafından eski moda bulundu. Premieri Ekim 1927'de Hamburg'da yapılan eser, bestecinin kendi gözünde en büyük şaheseriydi. Ancak Nazilerin iktidara gelmesiyle eser yasaklandı ve uzun yıllar unutuldu. Eseri 3. perde müzikleriyle dinlemeyi sürdürelim. Helyane, büyücülük ve ihanet suçuyla yakılmak üzereyken gezgin mucizevi bir şekilde canlanır. Gezgin, Helyane'nin suçsuz olduğunu ve aşklarının kutsallığını haykırır. Bu aşk ve mucize karşısında hükümdarın gücü yok olur. Helyane ve Gezgin, her şeyi iyileştiren aşkın sembolü olarak birlikte göğe yükselirler.

Erich Wolfgang Korngold'un Helyane'nin Mucizesi başlıklı operasından seçtiğimiz bölümleri Anne-Marie Kremer, Ian Story ve Freiberg Radyo

Saat 12. Haberler. Haberleri veriyoruz. Ben Birol Reçber. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında 7 şüpheli daha tutuklandı. Tutuklu sayısı 35'e yükseldi. Soruşturma kapsamında oyuncular Kerem Bürsin ve Eda Ece ifade vermek için Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gitti. Zanlılardan Hüseyin Başaran savcılık ifadesinde Haluk Levent'in kendi jetini kiralayarak seyahat ettiğini ancak parasını ödemediğini söyledi. Şüpheli Necat Kuysa, Ahbap Derneği ile Asrın Felaketi'nde 352 konutluk sözleşme yaptıklarını, Levent'in verdiği bazı çeklerin karşılıksız çıktığını ileri sürdü. Üsküdar Belediyesi'ne yönelik usulsüzlük soruşturmasında gözaltına alınan, aralarında Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın da bulunduğu 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, yapı ve iskan ruhsatı işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı, rüşvet irtikap suçu işlendiği gerekçesiyle gözaltına alındı. Türkiye'nin ihracatı artıyor. Haziran ayında ihracat %21,7 yükselişle 25 milyar dolara yaklaştı. 6 aylık ihracatsa yaklaşık 136 milyar dolar oldu. Haziran'da en fazla dış satım yapılan ülke ise Almanya. Türkiye 2026'nın ilk 6 ayında 25 milyon 759 bin turist ağırladı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, en çok ziyaretçi Rusya'dan, onu Almanya takip ediyor dedi. Kişi başı gecelik harcama ise 109 dolara çıktı. Bakan Ersoy İstanbul'da turizm verilerini paylaştı. Balıkesir'in Gömeç ilçesindeki yangınla mücadelede 3. gününde devam ediyor. 3 amfibik uçağın bölgeye sevk edilmesiyle Gömeç'teki hava müdahalesi daha da yoğunlaştı. Aydın'ın Çini ilçesindeki orman yangınını söndürmek için çalışmalar sürüyor. 9 helikopterle 3 uçağın müdahale ettiği yangında bir mahalle

boşaltıldı. Dört mahalledeki hayvanlar da güvenli bölgelere taşındı. 2026 yılı motorlu taşıtlar vergisi ödemeleri için son gün geldi. Ödemeler, vergi daireleri, PTT ve banka şubelerinden yapılabiliyor. Ayrıca bankaların internet siteleri ya da mobil uygulamalarından da ödemek mümkün. Ticaret Bakanlığı indirim reklamlarına ilişkin yeni düzenlemeleri yarın hayata geçiriyor. Buna göre indirim reklamında belirtilen fiyatlar ürünün son 10 gün içerisindeki en düşük satış fiyatı esas alınarak belirlenebilecek. Böylece gerçek dışı yüksek indirim algısı oluşturulmasının engellenmesi amaçlanıyor. Kişisel verilere dayalı profilleme yöntemleriyle çocuklara yönelik hedefli reklam yapılamayacak. Tarım ve Orman Bakanlığı, insan sağlığını tehlikeye atan taklit veya hileli gıda ürünleri listesini güncelledi. Son denetim ve incelemelerde piliç köftede püre haline getirilmiş kanatlı eti, yoğurtta jelatin, biber salçasında gıda boyasına rastlandı. Denetimlerde kıymalı börek harcında kanatlı eti, Adana kebap harcında deri dokusu gibi uygunsuzluklara da rastlandı. Amerika Birleşik Devletleri İran hattında gerilim sürüyor. İran, Kuveyt'teki Ahmet El Cabir Hava Üssü'nde bulunan ABD hedeflerini kamikaze İHA'larla vurduğunu açıkladı. Tahran yönetimi saldırının ABD'nin Keşm Adası'na düzenlediği saldırıya misilleme olduğunu duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Hamas ve Gazze'deki grupların silah bırakması konusunda uzlaşı sağlandığını duyurdu. Anlaşma kapsamında İsrail unsurlarının Gazze'den çekileceğini açıkladı. Trump, arabulucu Türkiye'ye de çabaları için teşekkür etti. Hamas ise sürecin İsrail'in taahhütlerini yerine getirmesine bağlı olduğunu vurguladı. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar sürüyor. Ukrayna bir kez daha Rus e-ticaret devi Wildberries'i vurdu. Rusya da Ukrayna kentlerine hedef aldı. Haberleri dinlediniz.

Yıldızlar, öncesiz ve sonrasız zamanda sonsuzca ışıldayan yıldızlar. Yedi gün önce bize yılların öncesinden göz kırptılar, unutulan ve özlenen ezgileriyle kulaklarımızda çınladılar.

Yılların içinden geçen o izgiler, uzak ya da yakın geçmişin anılarıyla bu haftada kulaklarımızda çınlıyor. Müzikleriyle bizleri yine yılların ve iklimlerin içinden geçen bir yolculuğa çağırıyorlar. Işıltılı nostaljileri ve geçmişin anılarıyla İstanbul Radyosu'ndaki yolculuk kılavuzunuz Gürsel Öztürk, teknik yönetmenimiz Kazım İncetaş, yapım görevlimiz Havva Avcı Bahadır ve siz sevgili TRT Radyo 3 dinleyicilerini bir zamanların yıldızlı yaz gecelerine götürüyor, Giancarlo Bigazzi'nin notalarıyla Ege göklerinde parlıyorlar. 1991 yılının beyaz perdesinde ve Gabriele Salvatoris'in Mediterraneo, Akdeniz filminde Stelle sulle Geo.

Stelle Soleggeo, Ege göklerinde parlayan yıldızlardan sonra Oscar Hammerstein'in lirikleri ve Jerome Kern'ün notalarından göz kırpan Küçük Yıldızlar Parlıyor iklimlere yolculuğumuzda. İlk kez 1932 yılında Music in the Air adlı müzikli oyunda parlamıştı bu yıldızlar. 69 yıl sonra ise bir David Lynch filminde genç kuşağın Justin Theroux, Naomi Watts, Laura Elena Herring ve Brent Briscoe gibi yetenekli yıldızları da parlıyor. 2001 yapımı Mulholland Drive adlı filminin görsel akışında. Müzik akışındaysa 1961 yılından duyulan sesiyle New Yorklu Linda Scott söyleşiyordu notalar ve sözcüklerdeki o küçük yıldızlarla. I've told every little star. Dum.

1997'nin ekranından 1966'nın beyaz perdesine, Alan Menken'in ezgilerinden Hank Marvin ve Brian Bennett'in notalarına geçiyor akan yıldızımız. Müziği bestecileri Marvin ve Bennett'in lirikleriyle Thunderbirds Are Go adlı bir İngiliz çizgi filminde Cliff Richard'ın sesinden yankılanıyor ve Cliff'e Hank Marvin, Brian Bennett, Bruce Welch ve Brian Locking yani The Shadows eşlik ediyor. Shooting Star ve Cliff Richard.

Ve beyaz perdede beyaz bir yıldız ilişiyor birden gözüme. Hem 1997 yılında parlıyor o yıldız, hem 1912'de. Çünkü Titanic'in yıldızı o. Dünya denizlerinin, bu ilk büyük transatlantiğin Nisan 1912'de 2028 yolcusuyla Southampton'dan New York'a ilk okyanus aşırı seferini yapıyordu. İngiliz White Star Line işletmesinin The White Star Orkestrası, Titanic'in göz kamaştırıcı balo salonunda okyanusun soğuk karanlığı içinde bir gece heyulası gibi yollarını kesecek olan buzdağından habersiz James T. Garder'ın notalarındaki o beyaz yıldızı çalıyordu. Yönetmen James Cameron 1997'de Leonardo DiCaprio, Kate Winslet, Billy Zane, Kathy Bates ve Gloria Stuart'lı bir yıldızlar kadrosuyla beyaz perdeye yansıtmıştı Hollywood işi Titanic'i. Keman, cello, piyano, org ve bastan oluşan The White Star Orkestrası'nın da neredeyse birebir benzerini yaratmış, 114 yıl öncesindeki gibi İngiliz tarzı hafif müzik yapan bu topluluk, tabii Gardner'ın beyaz yıldızını da seslendirmişti. The White Star March.

Geçen hafta önce Ned Washington'ın sözleri ve Lee Harline'ın müziğiyle Louis Armstrong'un sesi ve trompetinde bir şans yıldızı parlamıştı Walt Disney'in 1940 yapımı Pinokyo çizgi filminde. Aynı şans yıldızı bu hafta yine bizimle. Ama bu kez bir big band'in Glenn Miller Orkestrası'nın yorumu ve solistleri Ray Eberle'nin sesiyle When You Wish Upon a Star.

Ray Avery, Glenn Miller ve orkestrası eşliğinde uzaklardaki şans yıldızından bir dilekte bulunurken bir gökyüzü adasında uzayın sonsuzluğundaki saman yolunda buluyorum kendimi birden. Gözlemlenebilir evrendeki milyarlarca gök adadan yalnızca biri, güneş sistemini de içeren bir galaksi saman yolu. Antik Yunanca'da süt gibi ya da sütsü anlamına gelen galaksi aslan türer, içinde dünyamızın da yer aldığı galaksinin ismi. Antik mitolojideki bir mitostan kaynaklanır, Batı kültüründe saman yolunu tanımlayan süt yolu terimi. Söylenceye göre baş tanrı Zeus, ölümlü bir kadından olan oğlu Herakles'i fark ettirmeden derin bir uykuya dalmış olan eşi Hera'nın göğsüne koyar. Onun göğsünden akan sütü emecek, böylece ölümsüz olacaktır bebek Herakles. Ancak gecenin bir vaktinde uyanan Hera, tanımadığı bir bebeği emzirmediğini fark edince onu hemen kendinden uzaklaştırır, göğsünden akan süt gökyüzüne fışkırır ve geceleri sönük bir ışıkla parıldarken gördüğümüz saman yolunu, Avrupa dillerindeki tanımıyla süt yolunu oluşturur. Almanca'da Milchstraße olur adı, İngilizce'de Milky Way, İtalyanca'da Via Lattea, Fransızca'da Voie Lactée, İspanyolca'da La Via Lactea, Rusça'da ise Mlečný Put ve 1968'de bir şarkıya verir adını saman yolu. Notalarını Metin Bükey, sözlerini Teoman Alpay yazar, ömür boyu sürecek bu şarkıyı Akgürgen soyadıyla dünyaya gelen ve 74 yaşında İstanbul'da yaşama veda eden Berkan söyler. Sen kalbimin mehtabısın, güneşisin, sen ruhumun vazgeçilmez bir eşisin, bir şarkısın sen, ömür boyu sürecek, dudaklarımdan yıllarca düşmeyecek. Berkant ve Saman Yolu.

Ve bir de bakıyoruz ki yıldızlı müziklerimize 1959 yılının Alman beyaz perdesindeki bir Wolfgang Schleif filminde uzak iklimlerden göz kırpan yabancı yıldızların ışıkları yansımış. O uzak yabancı yıldızların altındaysa karşımıza ekranı Gustav Knut, Vera Chekhova, Dieter Epler ve Benno Sterzenbach gibi oyuncularla paylaşan Viyanalı Freddie Quinn çıkmış, Lothar Orias'ın filme adını veren bestesini Aldo von Pirelli'nin lirikleriyle söylemeye başlamış. Unter fremden Sternen.

Hem böylesine uzak ve yabancıdır yıldızlar bize, hem de elimizi uzatsak tutuverecekmiş gibi hissederiz onları. İşte o zaman ne yapıp edip onlara ulaşmak ister, bu duyguyu yine Beyaz Perde'de Udo Jürgens'in 1961'de bestelediği ezgide buluruz. Avusturyalı Jürgens, İngiliz J.L. Thompson'ın yönettiği I Aim at the Stars, Yıldızları Hedefliyorum filmi için besteler bu ezgiyi. Filmin yıldızları hedefleyen kahramanı ise Alman bilim adamı Werner von Braun'un ta kendisi. Roket ve füzelerin babası diye tanımlanan von Braun'un yaşamını peliküllere yansıtan bu Britanya filminde ona bir başka Jürgens, sinema dünyasında kısaca Kurt Jürgens diye anılan Münihli Kurt Gustav Andreas Gottlieb Franz Jürgens canlandırır. Ona Britanya sinemasından Victoria Shaw, Herbert Lom, Jas Kala ve James Daly gibi oyuncular eşlik eder. Udo Jürgens'in Almanya'da Greife Nachtenstern'ın, İtalya'da Alla Conquista dell'Infinito adını alan bestesini peliküllerde Shirley Bassey söyler. Reach for the Stars.

Alman bilgin Werner von Braun yıldızları hedeflemişti. Babası Nijeryalı, annesi Gali Shirley Bassey ise onun yaşamını beyaz perdeye yansıtan 1961 yapımı I Am at the Stars filminin müzik akışında yıldızlara ulaşmanın hayaliyle şarkı söylemişti. Cenovalı Franco Gatti, Angela Brambati ve Marina Occhiena ile Cenita Dacutalı Angelo Socciu ise 1970'lerde kendi yıldızlarına doğru yola koyulmuşlardı. Parasal anlamda olmasa da müzik bağlamında çok güçlü ve zengindi bu dört İtalyan genci. 1967'de Cenova'da bir araya gelerek kendilerine zenginler ve güçlüler anlamına gelen Ricky e Poveri adını vermişlerdi. 1970'de La Prima Cosa Bella, 71'de de Che Sarai söyleyerek San Remo'da 2 yıl üst üste ikinci olmuşlar. 1985'te ise Seminnamoro ile birinciliğe ulaşmışlardı. Marina Occhiena'nın ayrılmasıyla 80'lerin ikinci yarısıyla birlikte yola 3 kişi olarak devam eden Ricky e Poveri, TRT Radyo 3 frekanslarına 70'li yıllardaki 4 kişilik kadrolarıyla geliyorlar, kendi yıldızlarına kendi besteleri ve sözleriyle yol alıyorlar. La Stella Che Vuoi.

Yıldızlara ulaşmak artık ezgilerdeki bir hayal olmaktan çıktı sevgili dinleyiciler. Yakında Mars kapı komşumuz olacağı benzer. Sonra da ver elini Satürn, Jüpiter, Neptün, Venüs, Pegasus, Orion, Antares ve adını sanını bilmediğimiz daha nice gezegenler ve yıldızlar. Kim bilir onların arasında belki Mario Panseri ve Daniele Pace'nin notalarında ışıldayarak Pierre Delanoe'nun Fransızca uyarlamasıyla Joe Dassin'in diline takılan o iyi yıldız da var. Ma bonne étoile.

Ya burçlar, adlarını mitolojik öyküler ve kahramanlardan alan iz düşümlerini yaşamlarımıza yansıttığımız takım yıldızlar. Beş çizginin satırlarında da yankılanıyor onlar. The Moody Blues'un 1981 yapımı The Long Distance Voyager albümünün müzikli satırlarına kadar geliyor. Bir zamanlar Birmingham'da beş gençten Ray Thomas, Michael Binder, Patrick Moraff, Justin Hayward ve John Lodge'dan oluşan Moody Blues, 34 yıl öncesinin müzikli anılarındaki bir Hayward Lodge ilgisiyle İkizler Burcu'nun düşlerine dalıyor sevgili dinleyiciler. Gemini Dreams.

Ve zamanın akışında 1969 yılını gösteriyor şimdi de yıldızlar. Ay Oğlak Burcu'nu terk edip Kova Burcu'na girerken kulağımda o yılın Broadway sahnesinden müzikler ve The Fifth Dimension Hair müzikalinin barışa ve sevgiye adanmış Galt McDermott, Jerome Ragney ve James Rado imzalı ezgisiyle Kova Burcu'nu selamlıyor sevgili dinleyiciler. Aquarius.

The Fifth Dimension, Kova Burcu'nun yıldızları arasında gezinirken, Galt McDermott, Jerome Ragney ve James Rado'nun ezgisinde gece sabaha kavuşur, notalar ve duygulara Let the Sunshine In diyerek güneşin ışıkları dolar, sonra da sabah yıldızı parıldamaya başlar. Müzikler hayatı anlatır da sabah yıldızı oldukça erken doğdu sevgili dinleyiciler. Çünkü TRT Radyo 1'de bize ayrılan süre doldu. Süremiz ve müziklerimiz 167 saat sonra yeniden başlayacak. Haftaya aynı gün ve aynı saatte buluşmak üzere müzik kılavuzunuz Gürsel Öztürk, teknik yönetmenimiz Kazım İncetaş ve yapım görevlimiz Havva Avcı Bahadır'la birlikte İstanbul'dan ve İstanbul Radyosu'ndan müzik dolu günler diliyorum hepinize. Hoşça kalın, radyosuz ve müziksiz kalmayın.

Değerli Radyo 3 dinleyenleri, müzik ve ona ait, ona anlamlar yükleyen tarihe mal olmuş kişi ve hikayelerle geçireceğimiz bu 60 dakikaya TRT Ankara Radyosu yapımı olan Maestro'nun günlüğüne hoş geldiniz. Bugünkü programımızda Orta Avrupa kökenli Rus besteci Reinhold Glier'in Korno Konçertosu'yla Arp Konçertosu'nu dinleyeceğiz. Reinhold Glier'in konçertoları, bestecinin büyük senfonik anlatım gücünü daha kişisel ve daha doğrudan bir ifade alanına taşıdığı eserlerdir. Bestecinin senfonilerinde geniş tarihsel sahneler, destansı figürler ve kalabalık orkestral yapılar dikkat çekerken, konçertolarında tek bir çalgının sesi öne çıkar. Ancak bu yalnız ses, orkestradan kopuk değildir. Glier'in müziğinde solistle orkestra çoğu zaman aynı anlatının iki farklı yüzü gibi duyulur. Korno konçertosunda bu anlatı daha soylu, pastoral ve kahramanlığa yakın bir karakter taşırken, Arp konçertosundaki tını dünyası daha zarif, parlak ve masalsıdır. Korno konçertosu Glier'in geç dönem eserlerinden biridir. 1951 yılında yazılan bu konçerto,

korno repertuvarının en sevilen ve en sık seslendirilen yapıtlarından biridir. Korno, orkestra içinde çoğu zaman av çağrıları, uzak doğa imgeleri, kahramanlık ve geniş mekan duygusuyla ilişkilendirilen bir çalgı olarak değerlendirilmiştir. Bu anlayışa rağmen Glier, konçertoda kornoyu yalnızca güçlü ve parlak bir ses olarak değil, aynı zamanda lirik, sıcak, şarkı söyleyen bir çalgı olarak da ele almıştır. Eserin ilk bölümünde korno, kararlı ve açık bir ifadeyle öne çıkar. Orkestranın kurduğu geniş zeminin içinde yükselerek hem kahramanca hem de melodik bir karakter taşır. Burada Glier'in romantik anlatım anlayışı belirgindir. Müziğin dili modernist bir kırılmadan çok geç romantik çizginin devamı gibidir. Geniş melodiler, belirgin tonal merkezler, dengeli orkestrasyon ve açık duygusal ifade eserin temel özelliklerini oluşturur. Korno partisi teknik güçlükleri saklamadan sergiler. Geniş atlamalar, uzun soluklu cümleler ve parlak pasajlar solistin hem dayanıklılığını hem de müzikal anlatım gücünü gerektirir. Fakat bu virtüözlük hiçbir zaman yalnızca gösteriş amacı taşımaz. Çünkü Glier'in müziğinde teknik parlaklık çoğu zaman melodinin doğal akışına ve eserin karakterine hizmet etmektedir. İkinci bölümde konçertonun daha içe dönük ve lirik yüzü duyulur. Korno burada insan sesine yaklaşan sıcak bir ifade kazanır. Orkestra daha yumuşak renklerle soliste eşlik eder. Müzik, ilk bölümdeki kahramanca atmosferinden uzaklaşarak daha düşünceli ve şiirsel bir iklime yönelir. Bu bölümde korno, yalnızca güçlü bir bakır üflemeli çalgı değil, uzun nefesli bir şarkıcı gibi duyulmaktadır. Glier'in melodik çizgilerinin geniş olması, cümlelerin acele etmeden gelişmesine ve dinleyiciyi sakin ama duygusal yoğunluğu olan bir atmosferin içine çekmesine imkan vermektedir. Son bölümse daha hareketli, canlı ve parlak bir karakter taşır. Burada ritmik enerji öne çıkmaktadır. Korno, çevik pasajlarla orkestranın içinde

kahramanlık sesinin yanı sıra lirik, dramatik ve parlak bütün olanaklarını bir araya getiren kapsamlı bir eser haline gelir. Şimdi Reinhold Glier'in Si bemol majör korno konçertosunu Richard Watkins'in yorumuyla dinleyelim. Watkins'e Sir Edward Downes yönetimindeki BBC Filarmoni Orkestrası eşlik ediyor.

Reinhold Glier'in Si bemol majör korno konçertosunu Richard Watkins'in yorumuyla dinledik. Watkins'e Sir Edward Downes yönetimindeki BBC Filarmoni Orkestrası eşlik etti. Programımızda dinleyeceğimiz ikinci eser Glier'in Mi bemol majör arp konçertosu. 1938 yılında yazılan bu eser, arp repertuvarının en önemli romantik konçertolarından biri olarak kabul edilir. Arp, orkestra içinde çoğu zaman büyülü, saydam ve parlak bir tınıyla ilişkilendirilmektedir. Glier ise bu çalgının doğal zarafetini korurken onu yalnızca süsleyici bir unsur olarak düşünmemiştir. Aksine arpı baştan sona eserin merkezine yerleştirmiştir. Ona hem melodik, hem armonik, hem de virtüöz bir rol vermiştir. Arp konçertosunun ilk bölümünde müzik, zarif ama güçlü bir açılış duygusuyla başlar. Arp'ın parlak akorları, akan figürleri ve geniş melodik çizgileri orkestrayla dengeli bir ilişki içindedir. Burada çalgının kendine özgü tınısı, Glier'in orkestrasyon anlayışıyla birleşerek yumuşak ama etkileyici bir renk alanı oluşturur. Eserin dili açık, anlaşılır ve melodiktir. Dinleyici karmaşık bir yapısal arayıştan çok akıcı bir anlatım ve tını güzelliğiyle karşılaşır. Ancak bu sadelik yüzeysel değildir. Glier, arpın teknik olanaklarını iyi kullanmış, arpejler, glissandolar, akor geçişleri ve zarif süslemelerle eserin dokusunu sürekli canlı tutmuştur. İkinci bölüm bir tema ve çeşitlemelerden oluşur. Konçertonun en zarif ve en şiirsel noktalarından biridir. Başta sade biçimde duyulan tema, her çeşitlemede farklı bir renge bürünür. Kimi zaman daha şarkımsı, kimi zaman daha süslü, kimi zaman da daha hareketli bir karakter kazanır. Arp burada yalnızca melodiyi taşımaz. Aynı zamanda her çeşitlemede tınısal bir dönüşüm yaratır. Bu bölümde Glier'in klasik denge duygusuyla romantik ifade anlayışı bir araya gelmiştir. Tema değiştikçe müziğin ışığı da değişir. Fakat eserin genel inceliği ve zarafeti korunur. Son bölümse daha neşeli, canlı ve parlak bir kapanış niteliğindedir. Arp'ın çevikliği, dansa yaklaşan ritmik yapı ve orkestranın hafif ama renkli eşliği esere canlı bir final karakteri kazandırır. Bu bölümde arp hem zarif hem de enerjik bir çalgı olarak karşımıza çıkar. Glier, arp'ın yalnızca düşsel ve sakin bir ses dünyasına ait olmadığını, aynı zamanda hareketli, parlak ve virtüöz bir ifade gücüne de sahip olduğunu gösterir. Korno konçertosuyla arp konçertosu birlikte düşünüldüğünde, Glier'in solist çalgıya yaklaşımındaki incelik daha açık biçimde görülebilir. Korno konçertosunda geniş nefesli, soylu ve kahramansı bir ifade, arp konçertosundaysa parlak, zarif ve masalsı bir tını dünyası öne çıkar. Biri açık havayı, uzak çağrıları ve güçlü bir söyleyişi hatırlatırken, diğeri daha saydam, daha süslü ve daha içsel bir müzikal atmosfer yaratır. Ancak iki eserde de ortak

Farklı olan şey, Glier'in melodik anlatıma duyduğu güven ve orkestrayı solistin sesini parlatan doğal bir çevre olarak kullanma becerisidir. Şimdi Reinhold Glier'in Arp Konçertosunu Rachel Masters'ın yorumuyla dinleyelim. Masters'a Richard Hickox yönetimindeki Londra Şehir Orkestrası eşlik ediyor.

0: Reinhold Glier'in Arp Konçertosunu Rachel Masters'ın yorumuyla dinledik. Masters'a Richard Hickox yönetimindeki Londra Şehir Orkestrası eşlik etti. Sevgili Radyo 3 dinleyenleri, böylelikle programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Programı hazırlayan Burak Tüzün, teknik yapımda Mehmet Müyesseroğlu, ses almada Ayşe Koyuncu ve ben Hakan Yılmaz, haftaya aynı gün ve saatte insana ilahi bir hediye olan müziğin hikayelerinde buluşmak üzere. Hoşça kalın.
1: Maestro'nun günlüğü.

6000 yıldır konuşulan Türkçemiz, ses, sözcük ve dil yapısı bakımından son derece zengin bir dildir. Dünya üzerinde 200 milyon insanın iletişim dili olan Türkçe, yalnızca ses verdiği coğrafyalarda değil, dünyanın dört yanında insanları birbirine yakınlaştırmakta, kaynaştırmaktadır. Bir barış ve kardeşlik dili olan Türkçemiz, ortak mirasımız, aydınlık geleceğimizdir.

Yorumlar, yorumcular. TRT Radyo 3'te Ahmet Makal'ın hazırladığı bir Ankara Radyosu yapımı olan Yorumlar, Yorumcular programımız başlıyor.

Sevgili dinleyiciler, büyük Macar besteci ve piyanist Franz Liszt 1811'de doğmuş, 31 Temmuz 1886'da ise yaşama veda etmişti. Yorumlar yorumcuların bugünkü programını ölümünün 140. yıl dönümü münasebetiyle Liszt'e ayırıyor ve eserlerini büyük Liszt yorumcularından dinliyoruz.

Sevgili dinleyiciler, Franz Liszt opera dışındaki hemen her türde eserler vermiş olmasına karşın esas olarak piyano için besteler yapmıştı. Kendisinin müzik tarihinin en büyük piyanistlerinden biri olduğu düşünüldüğünde bu şaşırtıcı bir durumda değildir. Liszt'in bu enstrüman için iki konçertosu, sonat ve etütleri, değişik türlerdeki eserleri yanında başka bestecilerin eserlerinden ve operalardan piyano için yaptığı düzenlemeler ve parafrazları da bulunmaktadır. Onun piyano eserlerinin hacmini ifade etmek üzere ilginç bir bilgi de verelim. Bir İngiliz müzik firması, Liszt'in tüm piyano eserlerini toplu bir set olarak yayınladı ve bu sette tamı tamına 99 CD bulunuyor. Olağanüstü değil mi sevgili dinleyiciler? Liszt'in teknik zorlukları nedeniyle çetin ceviz olarak nitelenen eserleri, piyanistlerin her zaman dikkatini çekmiştir. Çok sayıda piyanist bu eserleri seslendirmiş ve kayda almıştır. Ancak bunlardan küçük bir bölümü büyük Liszt yorumcusu olarak nitelenebilir. Biz bugünkü programımızda büyük Liszt yorumcusu olarak niteleyebileceğimiz 5 piyanistin yorumuyla onun piyano eserlerini sunacağız. Programımızın başında Şilili büyük piyanist Claudio Arrau'yu dinleyeceğiz. Sanatçı Liszt'in 3 konser etüdünden birincisini yorumluyor. Il Lamento, Ağıt.

Franz Liszt'in 2 numaralı Macar Rapsodisi'ni dinlediniz. Piyanist Görgi Cifra seslendirdi. Sevgili dinleyiciler, şimdi de Liszt'in bir başka rapsodisini, İspanyol rapsodilerini sunuyoruz. Piyanist Emil Gilel seslendiriyor.

Franz Liszt'in İspanyol Rapsodisi'ni dinlediniz. Piyanist Emil Gilel seslendirdi. Sevgili dinleyiciler, bir ulusal Polonya dansı olan Polonez'in klasik müzikteki en bilinen örnekleri Chopin'in Polonezleridir. Ama değişik dönem ve ülkelerden birçok besteci de bu formda eserler vermiştir. Bach'ın, Mozart'ın, Beethoven'ın, diğer bestecilerin yanı sıra Liszt'in de Polonezleri var. Şimdi Franz Liszt'in 2 numaralı Polonezini piyanist Sviatoslav Richter'in yorumuyla sunuyoruz. Tüm zamanların en büyük piyanistlerinden biri olarak kabul edilen Richter, aynı zamanda önemli bir Liszt ustasıydı da.

Franz Liszt'in 2 numaralı polonezini dinlediniz. Piyanist Sviatoslav Richter seslendirdi. Sevgili dinleyiciler, Küba asıllı piyanist Jorge Bolet de 20. yüzyılın büyük Liszt yorumcularındandı. Sanatçıyı şimdi Liszt'in 6 Paganini etüdünden 3 numaralı, Paganini'nin 2 numaralı keman konçertosunun son bölümündeki

Liszt'in La Campanella başlıklı etüdünü piyanist Jorge Bolet'ten dinlediniz. Sevgili dinleyiciler, ölümünün 140. yıl dönümünde Franz Liszt'in piyano eserlerine ayırdığımız programımızı Bestecinin Bir Rüya başlıklı nocturnu ile bitiriyoruz. Piyanist Alfred Brendel seslendiriyor.

0: Nokturnünü piyanist Alfred Brendel'in yorumuyla sunduk.
1: TRT Radyo 3.
0: Sevgili dinleyiciler, yorumlar yorumcuların bugünkü programını ölümünün 140. yıl dönümünde Franz Liszt'e ayırmıştık. Programı hazırlayan Ahmet Makal, sunan ben Hafize Okan ve teknik yapımda Ayşe Koyuncu, Necmiye Şahin, gelecek cuma 14-15 saatleri arasında TRT Radyo 3'te tekrar birlikte olmayı diliyoruz. Müzikle ve sevgiyle kalın.

Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı, birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

0: Pervane.
1: Merhabalar. Pervane'de bugün saatlerimiz 15'i gösterirken 31 Temmuz'un bu sıcak yaz gününde yönümüze doğanın duru ilham kaynaklarına çeviriyoruz. TRT İstanbul Radyosu stüdyolarından programı hazırlayan ve sunan ben Havva Avcı Bahadır, teknik yönetmenimiz Türkay Güner'le birlikte sizleri alıp önümüzdeki bir saat boyunca baharın, yağmurun, çiçeklerin ve gecenin izini süren modern dünya müziği kayıtlarının peşine düşeceğiz. Programın açılışını Afrika ezgisiyle yapıyoruz. Malili sanatçı Rokia Traore'nin 1998 tarihli Munessa albümünden Finini şarkısıyla başlıyoruz. Eser, duru akustik tınılarıyla doğanın saflığını ve geleneksel Afrika ritimlerini radyolarımıza taşıyor.

Sırada Barcelona Gypsy Balkan Orkestrası'nın 2016 çıkışlı Del Ebro al Danubio albümünden Odebra do Dunava parçası var. Eser nehirlerin coşkulu akışı üzerinden doğanın uyanışını ve baharın taze enerjisini geleneksel enstrümanlarla stüdyomuza taşıyor.

Yeşilburun Adaları'nın modern sesi Mayra Andrade, 2013 tarihli Lovely Difficult albümünden İlhade Santiago şarkısıyla sıradaki konuğumuz oluyor. Bu ritmik şarkı, okyanus esintilerinin ve yaz yağmurlarının adadaki yaşamı nasıl tazelediğini anlatıyor.

Müzikal yolculuğumuza Malili Kora ustası Ballake Sissoko ve İtalyan İngiliz halk müzisyeni Pierre Facini'nin 2014 tarihli ortak albümü Special Rider Blues ile aynı adı taşıyan çalışmayla devam ediyoruz. Eser akustik yapısıyla dingin bir yağmur atmosferi sunuyor.

Fado müziğinin güçlü sesi Mariza'nın 2008 tarihli Terra albümünden Rosa Branca ve Mae şarkılarını peş peşe dinliyoruz. Rosa Branca, Akdeniz kıyılarında açan beyaz güllerin zarafetini yansıtırken, Mae şarkısı ise sanatçının kendi annesine duyduğu bağlılığı anlatıyor.

Programımıza Las Hadesela'nın 2003 tarihli The Living Road albümünde yer alan La Confession şarkısıyla devam ediyoruz. Sanatçının duru vokalinin öne çıktığı eser, kırılganlığı ve insanın içsel uyanışını sakin bir tonda işliyor.

Fas asıllı sanatçı Hindi Zahra'nın 2015 tarihli Homeland albümünden Any Story ve La Luna parçalarıyla gecenin sakinliğine ve yalnızlığına konuk oluyoruz.

Yolculuğumuza Tunuslu Ud Üstadı Dafer Yusuf'un 2010 tarihli Abu Nawas Rhapsody albümünden Odd Elegy eseriyle devam ediyoruz. Ud tınılarının cazla buluştuğu bir enstrümantal çalışma gecenin melankolisini ve derinliğini stüdyomuza taşıyor.

0: Sırada Pink Martini grubunun 2004 tarihli Hang on Little Tomato albümünden Una Notte a Napoli var. Napoli'de bir gece anlamına gelen bu ritmik şarkıyla sıcak bir yaz gecesinde yıldızlar altında sahil yürüyüşüne çıkıyoruz.
1: Una notte a Napoli, con la luna e il mare, ho incontrato un angelo che non poteva più volare. Una notte a Napoli, delle stelle si scordò, e anche senza ali, in cielo mi portò.

Amerikalı caz vokalisti Melody Gardot'un 2020 tarihli albümüne adını veren Sunset in the Blue bizlerle. Puslu caz vokaliyle öne çıkan eser, gün batımından geceye geçişin dinginliğini ve huzurunu simgeliyor.

Cezayirli müzisyen Suat Massi 2005 tarihli Mesk Elil albümünde yer alan Dar Jadi şarkısıyla stüdyomuzda. Akustik gitarlarla örülü bu eser gecenin sessizliğinde geçmişe ve aile evine duyulan özlemi anlatıyor.

1975 tarihli ilk albümünden Lenda eseri var. Portekizce'de efsane anlamına gelen şarkı, şehir gecelerindeki ışıkları modern samba altyapısıyla radyolarımıza getiriyor. Pervane'de bugün 31 Temmuz'un bu sıcak yaz gününde çiçeklerin, baharın, yağmurun ve gecenin döngüsüne ortak olduk. Dünyanın farklı köşelerinden yükselen tınılarla doğanın ferahlığını radyolarınıza taşıdık. TRT İstanbul Radyosu stüdyolarından programı hazırlayan ve sunan ben Havva Avcı Bahadır, teknik yönetmenimiz Türkay Güner'le birlikte hepinize huzurlu ve keyifli bir hafta sonu dileriz. Önümüzdeki hafta aynı saatte yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.

Avrupa ve Türkiye'nin en uzun soluklu blues programlarından Blues'un Tonları her çarşamba saat 23'te TRT Radyo 3 mikrofonlarında. Modern ve geleneksel blues'un yeni ve seçkin albümleri piyasaya sunulur sunulmaz TRT Radyo 3'ün blues dinleyicileri için Blues'un Tonları Eyüp İbla tarafından hazırlanıyor ve sunuluyor. Blues, sadece blues.

Atmosfer. Hazırlayan ve sunan Gonca Kayım.

Merhaba sevgili dinleyenler, günün atmosferine müziğin zarif dokunuşlarıyla eşlik eden programımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte klasik melodilerden modern yorumlara uzanan keyifli bir yolculuğa çıkmaya hazırız.

İlk eserimizde üç kez yinelenen tek bir sözcüğün içinde saklı o tatlı belirsizlikle buluşuyoruz. Kübalı besteci Oswaldo Farez'in 1947 yılında yazdığı Quizás, Quizás, Quizás, aşkın cevabı ertelenen sorularını anlatıyor. Her belki duygunun biraz daha derinleştiği, hafif ama etkileyici bir bekleyişe dönüşüyor. Stephen Hauser'ın cellosu ve Caroline Campbell'ın kemanı bu tanıdık ezgiyi sözsüz bir anlatıyla yeniden şekillendiriyor. İki enstrüman arasında kurulan zarif diyalog, eserin romantik ve oyunlu ruhunu canlı tutuyor. Şimdi bu büyüleyici performansla programımıza başlıyoruz. Keyifli dinlemeler.

Osvaldo Farazin Kisas Kisas Kisas adlı eserini Stephen Hauser ve Caroline Campbell'ın cello ve keman yorumuyla dinledik. Bir gecenin içine sığan duygular bazen farklı bestecilerin melodilerinde birbirine karışır. İspanyol şef ve aranjör Luis Cobos, Eylül Gecesi adlı eserinde Çaykovski, Rahmaninov ve Haçaturya'nın unutulmaz temalarını tek bir orkestral anlatıda buluşturuyor. Kuğu Gölü'nün zarif çizgisi, Rahmaninov'un içli melodileri ve Spartaküs'ün geniş soluklu adagiosu, gecenin içinde yavaş yavaş büyüyen duygular gibi birbirine bağlanıyor. Eylül gecesinin içinde büyüyen bu tutkulu orkestral anlatıyı dinliyoruz.

Louis Kobos'un düzenlemesi ve yönetiminde Moskova Radyo ve Televizyon Senfoni Orkestrası'nın Piotr Ilyich Çaykovski, Sergei Rahmaninov ve Aramaçaturya'nın temalarından oluşan Eylül Gecesi adlı yorumunu dinledik. Bazen bir vals geçmişten kalan ince bir duyguyu yalnızca birkaç ölçüye sığdırır. Piotr Ilyich Çaykovski'nin piyano için yazdığı Opus 51 6 numaralı duygusal vals. Çaykovski bu eseri Opus 51'in 6 piyano eserinin sonuncusu olarak besteler. Bu küçük koleksiyon, bestecinin o dönemki ruh halini kısa ama yoğun melodik cümlelerle anlattığı bir defter gibi. İlk hali solo piyano için yazılmış olsa da eserin bu zarif duygusu yıllar içinde farklı enstrümanlara ve orkestralara uyarlanarak yeni bir ışık kazanır. Eser Abrami'nin kemanı, Ben Palmer yönetimindeki Prag Flermoni Orkestrası ile buluşurken bu zarif vals daha geniş, daha sıcak bir anlatı kazanıyor. Şimdi kalpte usulca yer eden bu duygusal valsi dinliyoruz.

Pyotr İliç Çaykovski bestesi, Opus 51, 6 numaralı duygusal valsi, Eser Abrami ve Şefben Palmer yönetimindeki Prag Şehir Filarmoni Orkestrası yorumuyla dinledik. Bir valsin yumuşak hatıralarından sonra bu kez barok dönemin daha kararlı ve görkemli ses dünyasına yaklaşıyoruz. Georg Friedrich Händel'in 432 eser sayılı 7 numaralı sol minör suitinin son bölümü olan Passacaglia, aynı armonik temel üzerinde ilerleyen varyasyonlarla adım adım büyüyor. Başlangıçta sade duyulan tema, her dönüşünde başka bir derinlik ve güç kazanıyor. Sergei Aslamazyan'ın yaylı orkestra düzenlemesinde eser, eski bir dans formunun sınırlarını aşarak güçlü ve etkileyici bir anlatıya dönüşüyor. Her tekrarda biraz daha derinleşen bu barok anlatıyı dinliyoruz.

Handel'in 432 eser sayılı 7 numaralı sol minör suitinden Passacaglia başlıklı final bölümünü Sergei Aslamazyan'ın yaylı orkestra düzenlemesiyle Pavel Lubomudrov yönetimindeki Metamorfoz Yaylı Orkestrası yorumundan dinledik. Sevgi bazen söze ihtiyaç duymadan da kalpte en güvenli yeri bulur. Phil Collins'in Disney'in 1999 yapımı Tarzan filmi için yazdığı You Will Be In My Heart, sevginin her koşulda koruyan, eşlik eden ve varlığını sürdüren yanını anlatıyor. Keman ve piyanonun yalın birlikteliğinde eser, filmin sıcak duygusunu daha sakin ve içten bir anlatıma taşıyor. Melodi ilerledikçe sevginin uzaklıkları aşan o güven veren sesi daha belirgin hale geliyor. Kalpte yer eden bu sevgi dolu anlatıyı dinliyoruz.

Phil Collins'in You Will Be In My Heart adlı eserini Clara Titz ve Paul Hankins'ın yorumundan dinledik. Bazen bir vals en sakin adımlarının içinde bile geçmişin gölgesini taşır. Cho Yong-guk'un Old Boy filmi için bestelediği The Last Vals, filmin gizemli dünyasına kırılgan ama derin bir duyguyla eşlik ediyor. Vals'in düzenli akışı içinde duyulan bu ince melodi, zamanın geride bıraktığı izleri, söylenmemiş duyguları ve hafızada kalan anları taşıyor. Bu kez hafifçe dönen ama içinde derin bir gölge saklayan bu melodi sizlerle.

Cho Yong-guk'un Oldboy filmi için bestelediği The Last Waltz adlı eseri bestecinin kendi düzenlemesinden dinledik. Bazen tek bir piyano bütün orkestranın içinden yükselen parlak bir ses gibi duyulur. Pyotr Ilyich Tchaikovsky'nin Opus 23 1 numaralı Si bemol minör piyano konçertosu ilk notalarından itibaren piyano ile orkestranın güçlü karşılaşmalarını alan açar. Allegro con fuoco, molto meno mosso, allegro vivo tempolu 3. bölüm, hareketli ritimleri ve giderek canlanan anlatımıyla eserin etkileyici finalini oluşturur. Yevgeni Kisin'in piyanoda parlayan yorumuna Herbert von Karajan yönetimindeki Berlin Filarmoni Orkestrası eşlik ediyor. Dinliyoruz.

Piotr Ilich Çaykovski'nin Opus 23 1 numaralı si bemol minör piyano konçertosunun final bölümünü piyanoda Yevgeni Kisin ve şef Herbert von Karajan yönetimindeki Berlin Filarmoni Orkestrası yorumundan dinledik. Bir melodinin kollarında zaman usulca kayboluyor. İrlandalı sanatçı Enya'nın Only Time adlı eseri zamanın akışına ve yanıtı henüz bilinmeyen duygulara sakin bir yerden bakıyor. Camille Bertole, keman ve çello arasında kurduğu ince dengeyle bu tanıdık ezgiye bambaşka bir renk katıyor. Her tınıda zaman biraz yavaşlıyor, hatıralar bir melodiye dönüşüyor. Şimdi zamanın içinden süzülen bu dingin anlatıyla buluşalım.

Enya'nın Only Time adlı eserini keman ve cello'da Camille Bertoli'nin yorumundan dinledik. Son sözümüz insanın insana uzanan Enya'nın daveti. Özdemir Erdoğan'ın Bana Ellerini Ver adlı eseri, Arusan Oktyabr'ın düzenlemesiyle insanlığın ortak hafızasında yankılanan bir çağrı haline gelir. Ve şimdi bu daveti kulaklarımızda değil, yüreğimizde taşıyarak sona yaklaşıyoruz. İyi dinlemeler.

Özdemir Erdoğan bestesi Bana Ellerini Ver adlı eseri Arusan Oktyabr düzenlemesinden dinledik. Müziğin büyülü dünyasında birlikte yaptığımız bir yolculuğun daha sonuna geldik.

sevgili dinleyenler. Kulaklarınızda yankılanan notalar ruhunuza dokunduysa ne mutlu bize. Bir sonraki buluşmamıza kadar müziğin tınılarının hayatınıza eşlik etmesi dileklerimizle, ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Zuhal Ergür'le birlikte haftaya tekrar aynı saatte atmosferde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

Atmosfer. Hazırlayan ve sunan Gonca Kayım.

0: Saat 17.
1: Haberler.
0: İyi günler sevgili dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Ben İmren Olgun. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Gençlik Vakfı'nın 81 ilde düzenlediği yaz okullarının final programına katılacak. İstanbul'daki etkinlikte Türkiye derecesi elde eden öğrencilere katılım belgeleri ve ödülleri takdim edilecek. Milli Muharip Uçak Kağan'ın yeni prototipi piste çıktı ve taksi testlerine başladı. TUSAŞ o anlara ait görüntüleri paylaştı. Yeni prototipin taksi testleri tamamlandıktan sonra birkaç ay içinde gökyüzüyle buluşması bekleniyor. Türkiye enerjideki başarılı hamlelerine bir yenisini daha ekledi. Bu hafta Irak'la varılan anlaşmanın ardından bir müjde de Bulgaristan'dan geldi. Türkiye Petrolleri, Bulgar sularındaki Hantervel sahasına %33 ortak oldu. Bu sahada petrol ve doğalgaz aranacak. Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Türkiye ve Japonya'nın ortak girişimiyle kuruldu. Üniversite, 2026

2026-2027 yılı eğitim faaliyetlerine başlıyor. Üniversite ilk olarak lisans öğrencilerini kabul edecek. Yapay zeka ve deprem mühendisliği alanında doktora programı da başlatılacak. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye'nin sağlık hizmetlerinin yanı sıra sağlık sanayisinde de dünyaya örnek olma yolunda ilerlediğini söyledi. 40 ülkeye solunum cihazı satabilen ülke haline gelmiş durumdayız, dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, yüksek hızlı trenle yapılan yolculuk sayısının

114 milyona yaklaştığını açıkladı. 11 şehre doğrudan hizmet veren yüksek hızlı tren hatlarının 2028 yılında 27'ye yükseleceğini duyurdu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, buğday ve arpa üretiminde Cumhuriyet tarihi rekoru beklediklerini açıkladı. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin hububat alımlarına devam ettiğini, 10 milyon ton ürün alındığını söyledi. Çiftçilerimizin hesabına 58 milyar lira aktardık, dedi. Aydın'ın Çine ilçesindeki orman yangını söndürmek için çalışmalar sürüyor. 9 helikopterle 3 uçağın müdahale ettiği yangında bir mahalle boşaltıldı. Balıkesir'in Gömeç ilçesindeki yangın 3. gününde büyük oranda kontrol altına alındı. Yangınla ilgili 2 kişi tutuklandı. Ancak bugün de Susurluk ilçesinde yangın çıktı. Alevlere karadan ve havadan müdahale ediliyor. Ankara Valiliği yangın riskine karşı ormanlık alanlara yönelik tedbirleri artırdı. İl genelinde ormanlara giriş yasağının süresi 15 Ekim'e kadar uzatıldı. Avrupa'da yüz binlerce hektarlık orman kül oldu. Yunanistan'da orman yangınları nedeniyle 13 bölgede kırmızı alarm verildi. Adalarda mahsur kalan turistler deniz yoluyla tahliye ediliyor. Girit Adası'ndaki yangında 3 itfaiyeci hayatını kaybetti. 12. yargı paketi resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek reform çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini belirtti. Hukuk sistemimizin güçlendiren düzenlemeleri birer birer hayata geçirmeye devam edeceğiz, dedi. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında 7 şüpheli daha tutuklandı. Tutuklu sayısı 35'e yükseldi. 2026 yılı motorlu taşıtlar vergisi ödemeleri için son gün geldi. Ödemeler vergi daireleri, PTT ve bankalar aracılığıyla yapılabiliyor. Altın ve gümüş yatırımcılarını yakından ilgilendiren önemli bir düzenleme yürürlüğe girdi. Artık borsada işlem görecek kıymetli madenin fiziki karşılığı darphane veya Borsa İstanbul nezdinde saklanacak. Transfer işlemleri blok zincir benzeri bir teknolojiyle yürütülecek. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Gazze'de uzlaşı sağlandığını ve İsrail unsurlarının Gazze'den çekileceğini açıkladı. Trump, arabulucu Türkiye'de teşekkür etti. Hamas ise sürecin İsrail'in taahhütlerini yerine getirmesine bağlı olduğunu vurguladı. Filistin davasının sembol isimlerinden biri olan İsmail Haniye'nin İran'da düzenlenen suikaste katledilmesinin üzerinden 2 yıl geçti. Kuraklık dünyanın farklı bölgelerinde su kaynaklarını tehdit ediyor. Endonezya ve Porto Rico'da nehir ve barajlardaki su seviyeleri düştü. Bulgaristan'da suların çekilmesiyle binlerce yıllık mamut fosilleri ortaya çıktı. Haberleri dinlediniz.

İleri frekans. İleri frekanstan tüm metal müzik tutkunlarına merhaba. Bugünkü yayınımızda müzik tarihinin en yetenekli bestecilerinden biri olan Sırp gitarist ve multi-enstrümantalist David Maxim Micić ile beraberiz. Berklee Müzik Koleji'nde aldığı kompozisyon eğitiminin ardından film ve reklam müzikleri alanlarında çalışan Micić, kısa sürede progresif metal ve cent sahnesinin en önemli isimlerinden biri oldu. Programımıza müzisyenin farklı duygular üzerine inşa ettiği Bailo serisinin ilk albümüyle başlıyoruz. Cent, caz ve etnik tınıların muhteşem sentezi Shadow Play, TRT Radyo 3 frekanslarında.

İleri frekans, David Maximich için 2012 yılında yayımladığı Bailu 2 albümüyle devam ediyor. Sanatçının tüm teknik becerilerini sergilediği Strange Night bizlerle.

Milo serisinin masalsı dünyasının izini sürmeye devam ediyoruz. Serinin 3. albümünde yer alan ve Jakub Jideski, Vladimir Lajic ve Aleksandra Radosayevich'in eşsiz performanslarıyla zenginleşen Where's Now adlı parçayla beraberiz.

Progresif metal dünyasının çok sevilen ve saygı duyulan isimlerinden olan David Maxim Micić, pek çok önemli grubun ve sanatçının albümüne de konuk gitarist olarak imza attı. Cen sahnesinin önemli topluluklarından Wide Eyes'ın Colonization adlı parçasına da dokunuşlarıyla renk katmıştı.

David Maximichi'nin tüm insani duyguları ön plana alan incelikli ve katmanlı müziği zaman içerisinde farklı türlerin dinleyicilerini de kendisine çekmeyi başardı. Sanatçının 2023'te yayımladığı kariyerinin en kişisel ve yaratıcılığının en güçlü örneklerinden olan Baila 4 albümünden dinleyeceğimiz Cry bu akşamki yolculuğumuzun son durağı olacak. Programımızı hazırlayan Arzu Şeran, teknik yönetmenimiz Gülsen Kızıler ve sunucunuz ben Kerem Demircioğlu. Hepinize müzik dolu, keyifli bir akşam diliyoruz. Hoşça kalın.

Piyano edebiyatının seçilmiş eserlerini klasik müzikseverlere sunmak üzere Piyano Forte her pazartesi saat 9'da TRT Radyo 3'te.

TRT İzmir Radyosu stüdyolarından Pop Durak'ta haftanın son buluşmasında zamanın kapılarını aralıyor. 70, 80 ve 90'lı yıllara uzanıyoruz. Plakların çıtırtısından kasetlerin o tanıdık sesine, CD'lere, disco ışıklarından Walkman'lere anılar canlanıyor. Saat 19'a dek. Açılışta bestesi Juan Tizol ve Duke Ellington'a ait Caravan. Bu unutulmaz klasiği 1977 yılında yeniden yorumlayan Alman orkestra şefi Werner Last veya tanındığı adıyla Kay Warner. Bu arada Kay Warner'ın efsanevi orkestra şefi James Last'ın kardeşi olduğunu da hatırlatalım ve sözü müziğe bırakalım. Pop Duo.

Kai Warner listelerde kardeşi James Last'la yarışırken İtalya'da Raffaella Carrà fırtınası hız kesmeden yoluna devam ediyordu. Fiesta albümünden dönemin Avrupa disco pop anlayışını yansıtan Mi Sento Bella.

R&B, soul ve disco efsanesi Tavares'le 1979 yılındaydık. Madame Butterfly albümünden güçlü vokal harmonileri, zarif düzenlemesi ve romantik soul atmosferiyle öne çıkan Straight From Your Heart dinledik. Tavares kariyerindeki en parlak günleri yaşarken Hawaii'li şarkıcı Yvonne Elliman, If I Can't Have You ile yakaladığı başarıyı sürdürmek amacındaydı. 1979 yılı sonlarında çıkan Love Pains, Yvonne Elliman'ı Billboard dans listesine taşıyacaktı. Hemen bir dipnot, şarkıyı 1990 yılında Liza Minnelli yorumlamış ve yine listelerde yer bulmuştu.

İkinci turunda sıra geldi 80'lerin gücünü hissetmeye. İsveçli New Wave grubu Secret Service, karanlık ve derin tınıları, hafif yankılı vokal kullanımıyla 1981 yılının en iyilerinden Flash in the Night.

1980'lerin ilk yarısındaki New Wave akımının en dikkat çeken şarkılarından biri State of the Nation'ı dinledik. Industry Stranger to Stranger albümündeydi. Hem nostalji hem de dünya turu. Amerika'dan İngiltere'ye. 1982 yazında yayınlanacak Come On Eileen, Dexys Midnight Runners'ı listelerde bir numara yapacaktı. Ama ondan daha önce grubun iki önemli 45'liği daha vardı. 1980 yılından Gino ve sizlere sunacağımız vokalde Kevin Rowland'ın olduğu The Celtic Soul Brothers.

19'da sizlerle The Beatles efsanesi Paul McCartney. 1984 yılında çıkan bir numara albüm Give My Regards to Broad Street. Sözlerinde kendi imzası olan hit 45'lik Pink Floyd üyesi David Gilmour'un gitarı eşliğinde No More Lonely Nights. Hemen ardından Bonnie Tyler'la Galler'deyiz. I-

1983 yılında yayınlanan kariyerinin 5. albümüne adını veren Jim Steinman imzalı şarkı Faster Than the Speed of Night. 8 Temmuz'da hayata veda eden Galli efsane Bonnie Tyler pop duraktaydı. Anıları tazelemeye devam. Adını çizgi roman dizisi Ten Ten'deki dedektifler Thompson and Thompson'dan alan New Wave grubu Thompson Twins. Radyolarınızda 1984 yılının mücevherlerinden The Gap.

Takvimlerin yaprakları 1986 yılına doğru azalırken konuk Genesis'in doğallığı, samimiyeti ve güçlü müzisyenlik yönüyle zirve yapan üyesi Phil Collins. Unutulması zor bir numara albüm No Jacket Required. Hit 45'lik Don't Lose My Number.

Bir Adım Kala 1987 yılında mola veriyor. Marty Pello önderliğinde İskoç soft rock grubu Wet Wet Wet. Soul etkili vokaller ve romantik yapısıyla unutulmayan Sweet Little Mystery.

1980'lerin sonu ve 1990'ların başına damga vuran modern boy band anlayışını şekillendiren en etkili gruplardan biri, gençlere hitap eden imajıyla New Kids on the Block buradaydı. Tonight dinledik. Pop durak nostalji turunda final zamanı. Takvimler 1994 yılında. İngiltere listelerinde bir numarada Tony DeBart ve The Real Thing.

Programı hazırlayan Solmaz Erkan, ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Ahmet Kurt ve mikrofonda ben Selim Ağacan. Hepinize sağlıklı, mutlu bir hafta sonu diliyoruz. Pazartesi saat 18'de bu kez yeni şarkılarla Pop Durak'ta buluşmak üzere. Hoşçakalın.

Yağmurun toprağa kavuşabilmesi, toprak kaymalarının önlenmesi, yeşil alanlarla birlikte gelen temiz hava, ağaçlarla, ormanlarla mümkün. Ormanları koruyamazsak dünyamızı koruyamayız. Ormanları koruyamazsak hayatı koruyamayız. Ormanın yeşiline, gökyüzünün mavisine hasret kalmamak için ormanlarımızı koruyalım.

0: Caz Kulübü.
1: Merhaba sevgili radyo dinleyicileri. TRT İzmir Radyosu stüdyolarından bizi dinleyen tüm müzikseverlere sevgilerimizi yolluyoruz. Bu hafta programımızda Amerikalı basçı Steve Swallow'un son çalışması Winter Songs'dan seçtiklerimize kulak vereceğiz. Steve Swallow, modern caz tarihinin en etkili bas gitaristlerinden ve bestecilerinden biridir. 4 Ekim 1940'ta Amerika'da New Jersey'de doğan sanatçı kariyerine kontrbasla başladı. Ancak 70'lerin başında tamamen elektrobasa geçerek caz dünyasında bu tercihi kalıcı hale getiren ilk büyük caz müzisyenlerinden biri oldu. Çocukluğunda piyano ve trompet eğitimi aldı. 14 yaşında kontrbasa yöneldi ve cazla tanıştı. Bir süre Yale Üniversitesi'nde kompozisyon eğitimi gördü. Ancak profesyonel müzik kariyeri ağır basınca eğitimini yarıda bırakarak 1960 yılında New York'a taşındı. Burada kısa sürede dönemin önemli isimleriyle çalışmaya başladı. Günümüze kadar birçok grupla ve kendi adına albümler gerçekleştirdi. Şimdi sanatçının 26 Haziran'da piyasaya çıkan son albümü Winter Songs'u dinlemeye şu bestelerle başlayalım. 1, 2 ve 3.

Steve Swallow, New York'a taşındığı 60'lı yıllarda Jimmy Giuffre, Paul Bley, Art Farmer, Stan Getz, Gary Burton ve George Russell gibi önemli müzisyenlerle çalıştı. Sanatçıyı caz tarihinde özel yapan en önemli özelliklerden biri, kontrbası tamamen bırakarak elektrobasa geçen ilk büyük caz basçılarından biri olmasıdır. Onun yaklaşımı geleneksel bas anlayışından farklıdır. Beş telli elektrobas kullanır, parmak yerine pena ile çalar. Bası yalnızca bir ritim enstrümanı olarak değil, melodik bir solo enstrümanı olarak değerlendirir. Üst ses bölgelerinde uzun ve şarkı söyler gibi melodik doğaçlamalar yapar. Bu yüzden bugün birçok modern caz basçısının melodik elektro bas anlayışında Steve Swallow'un etkisi görülür. Şimdi geçtiğimiz Haziran ayında piyasaya sürülen Winter Songs albümünden

Steve Swallow yalnızca usta bir basçı değil, aynı zamanda üretken bir bestecidir. Yaklaşık 250'den fazla eser yazmıştır. Falling Grace, Hotel Hello, Ladies in Mercedes gibi besteleri caz standardı haline gelmiştir. Steve Swallow, elektro bası cazın merkezine taşıyan öncü isimlerden biri olarak kabul edilir. Onun çalma anlayışı melodik, kontrpuan ağırlıklı, teknik gösterişten uzak, besteciliği ön plana çıkaran bir estetik taşır. Bu nedenle pek çok müzisyen ve eleştirmen tarafından yalnızca büyük bir basçı değil, aynı zamanda modern cazın önemli bestecilerinden biri olarak görülür. Sanatçının 13 yıl aradan sonra lider olarak yayımladığı ilk stüdyo albümü Winter Songs, Swallow'un hayat arkadaşı ve uzun yıllar birlikte çalıştığı Carl Laveley'in 2023'teki vefatından sonra kaydettiği ilk kişisel proje olma özelliğini taşıyor. Davulda Adam Nussbaum, saksafonda Chris Cheek, trompette Mike Rodriguez, gitarda Steve Gardenas ve piyanoda Jill Gonstein'ın yer aldığı albümden şimdi de 7, 8 ve 9 adlı besteleri dinliyoruz.

Değerli dinleyiciler, programımızın kalan süresinde Steve Swallow'un 2014 yılına ait Singular Curves albümünden iki beste seçtik sizler için. Get Lost ve Melly Mellow.

Değerli Radyo 3 dinleyicileri, bu hafta da bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Haftaya tekrar birlikte olabilmek dileğiyle TRT İzmir Radyosu stüdyolarından programı hazırlayan ve sunan ben Hamdi Ünlü, ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Ramazan Özbay ve yayında emeği geçen tüm arkadaşlarımız ile birlikte hepinize sağlık ve müzik dolu günler diliyoruz. Hoşça kalın.

0: Dinleyeceğiniz program bir arşiv yayınıdır. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası konserleri.
1: İyi akşamlar sevgili müzikseverler. Cihan Yurdakul'la birlikte ben Haluk Ertem. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası konser salonundayız ve sizlerle yaklaşık 2 saat sürecek beraberliğimizi canlı yayında başlatıyoruz. Programı hemen sizlere duyuralım. Bu arada sanatçılarımızın da sahneye gelmelerini bekliyoruz. Bugün orkestrayı Antonio Prolli yönetecek. Önce Antonio Vivaldi'nin Re majör gitar konçertosu yer alacak programda. 3 bölümlük bu eseri Ayşegül Koca gitar sanatçısı ve lauta sanatçısı Cem Çeliksırt seslendirecekler. Sonra Johann Sebastian Bach'ın 5 numaralı Brandenburg konçertosunu dinleyeceksiniz. Sanatçılar Günay Yetiz, Özgür Baskın ve Burak Basmacıoğlu yer alacaklar. Evet, orkestra üyeleri sahnedeki yerlerini alıyorlar ve şefi bekleyecekler. Aranın sonrasında Respighi'nin Antik Dans ve Aryalar suitinden 3 numaralı suitini, sonra da Grieg'in Holberg suitini, Opus 40 Holberg suitini dinleyeceksiniz. Evet, Vivaldi'nin Re majör gitar konçertosu birazdan başlayacak. Allegro Giusto, Largo ve Allegro başlıklı 3 bölümden oluşuyor. Gitar sanatçısı Ayşegül Koca ve lauta sanatçısı Cem Çeliksırt orkestrayı Antonio Prolli yönetecek. Evet sevgili dinleyiciler, alkışlar Ayşegül Koca için. Antonio Prolli ile birlikte sahneye geldiler. İzleyicileri selamlıyorlar. Hep birlikte Vivaldi'nin Re majör gitar konçertosunu dinlemeye başlayabiliriz.

Re majör gitar konçertosunu dinlediniz. 3 bölümlük bu eserde solist Ayşegül Koca İdi, gitar sanatçısı ve lavtada Cem Çelik Sırt yer alıyordu. Elbette diğer sanatçılar da sahnedeydi. Alkışlar sürekli ve Ayşegül Koca tekrar kulisten sahneye döndü. Kendisine çiçek takdim ediliyor. Sevgili dinleyiciler, 17. yüzyılın ikinci yarısından itibaren İtalya'da giderek çalgısal müziğin öne çıkmasıyla birlikte Vivaldi'nin bu eseri de bilindik bir eser. Şimdi biz dinleyeceğiz Ayşegül Koca'dan, sonra sözlerimize devam ederiz.

Ayşegül Koca BİS'le izleyicilerin karşısındaydı. Bilkent Üniversitesi lise bölümünü bitirdikten sonra Mahsi Konservatuvarı'nda lisans eğitimini tamamlamış genç bir sanatçı. Solo konserlerinin yanı sıra çeşitli orkestralarda solist olarak yer alıyor. 2017'den bu yana da ülkemizde sanat hayatına aktif olarak devam ediyor. Evet sevgili müzikseverler, Vivaldi'nin gitar konçertosu sona erdi. Şimdi sıradaki eser Johann Sebastian Bach'ın 5 numaralı Brandenburg konçertosu. 1719 yılında Brandenburg kontu Christian Ludwig Bach'ın yönettiği bir konseri izler. Sanatçıdan kendi saray orkestrası için de eserler yazmasını ister. 2 yıl sonra Bach bir mektupla birlikte yazdığı 6 konçertoyu Brandenburg beyine, kontuna göndermiş olur. Brandenburg konçertoları olarak adlandırılır bu eserler. Ancak kendine armağan edilen kişinin eserlerin değerini anladığı, hatta dinlediği bile şüphelidir notunu sizlerle paylaşmak isterim. Bach konçertolarının her birinde değişik solo çalgılara yer verir. Orkestra içinde solo çalgıların olanaklarını en renkli ve etkili biçimde kullanmayı başarmıştır sanatçı. 15 ila 20 çalgıyla seslendirilebilir eserlerin bazılarında orkestranın yanında solocular da yer alır ki 1, 4 ve 5 numaralı konçertolar için söz konusu ki biraz sonra dinleyeceğimiz 5 numaralı konçertoda flüt sanatçısı Günay Yetiz, kemanda Özgür Baskın ve klavyende Burak Basmacıoğlu yer alacaklar. Diğer eserlerde bazılarında orkestra içinden zaman zaman ayrılan bazı çalgılar solocu görevi görürler. Onlar da 2, 3 ve 6 numaralı konçertolar olarak görüyoruz. Sevgili müzikseverler, solo flüt, solo keman ve solo klavsen ve keman, viola ve konturbastan oluşan orkestra için 5. Brandenburg konçertosu özellikle klavsen için bir konçerto gibi denilebilir. Bach klavsenin ustası. Bu çalgıya çok hakim. Sürekli bas görevinden başka bu çalgıya virtüoz bir yorum da kazandırmıştır bu eserde. Hatta ilk ve son bölümlere birer kadans da hazırlamış. Günümüzde klavsenin yerine çoğu kez piyano kullanılıyor bu konçertoda ki ama bugün klavsen var sahnede. Biraz sonra sahnenin bu aranın uzunluğu ikinci eserle ilgili sahnenin yeniden sanatçılara göre düzenlenmesi gerekiyordu. Şimdi bu eserde yer alacak sanatçılar, keman sanatçıları

viola sanatçıları sahneye geldiler. Orkestrayı Antonio Pirolli yönetiyor. Ve flüt sanatçısı Günay Yetizi, keman sanatçısı Özgür Baskın'ı ve klavsende Burak Basmacıoğlu'nu bekliyoruz. Evet, Johann Sebastian Bach'ın 5 numaralı Brandenburg Konçertosu 3 bölümden oluşuyor. Allegro, Affettuoso ve Allegro başlıklı 3 bölümden oluşan bu eseri biraz sonra dinlemeye başlayacağız. Evet, önde Günay Yetiz, flüt sanatçısı, ardından keman sanatçısı Özgür Baskın ve klavsende Burak Basmacıoğlu, bir kez daha Burak Basmacıoğlu sahneye geliyor. Ve Antonio Pirolli de yerini aldı. 5 numaralı Brandenburg Konçertosu başlıyor.

Johann Sebastian Bach'ın 5 numaralı Brandenburg Konçertosu'nu seslendirdi. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası üyeleriyle birlikte flüt sanatçısı Günay Yetiz, keman sanatçısı Özgür Baskın ve klasen sanatçısı Burak Basmacıoğlu bu esere katkı verdiler. Antonio Prolli topluluğu yönetiyordu. Alkışlar devam ediyor sevgili müzikseverler. Bu güzel eseri bize sunan değerli sanatçılarımızı biz de yürekten alkışlıyoruz. Evet, 3 solist birlikte izleyicileri selamladılar. Kendilerine çiçek takdim ediliyor. Elbette sahnede solist olunca bis beklentisi oluyor. Bakalım olacak mı? Ben hemen bu arada zamanı değerlendirip ikinci bölümde ne var onları söylemek istiyorum size. Hangi eserler var? Resmigi'nin Antik Dans ve Aryalar

başlıklı suitlerinden 3 numaralı olanını seslendirecek orkestra. Sonra da Edvard Grieg'in Opus 40 Holberg suitini dinleyeceğiz. Alkışlar sürüyor. Bakalım sanatçılar bu alkışlara nasıl karşılık verecekler. Bugün ilk olarak Vivaldi'nin Re majör gitar konçertosunda gitar sanatçısı Ayşegül Koca ve Lavta

birlikte elbette. Evet, bu kez kulise yakın taraftan izleyicileri selamladılar. Bu bir anlamda biz olmayacağı şeklinde de yorumlanabilirdi ki öyle oldu ve şimdi konserin ilk bölümünü bitirmiş olduk. İkinci bölüm biraz sonra başlayacak ve ikinci bölümün ilk eseri Respighi'nin 3 numaralı Antik Dans ve Aryalar Süiti. İtalyan besteci Respighi aslında lavta için bestelemiş bu eserleri ama bu 3 numaralı süit ilk 2 süitten farklı olarak sadece yaylılar için yorumlanıyor. Şimdi biraz sonra bu eseri Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası yorumunu dinleyeceksiniz. Antonio Prolli sahneye geliyor, izleyicileri selamlıyor ve onun yönetiminde Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası 3 numaralı Antik Dans ve Aryalar Süitini seslendiriyor Respighi'nin.

Sevgili müzikseverler, Respighi'nin Antik Dans ve Aryalar Suite'ini dinledik. 3 numaralı. Şimdi Edvard Grieg'in Opus 40 Holberg Suite'inde sıra. 5 bölümlük bu eseri Antonio Pirolli yönetimindeki orkestramız seslendiriyor.

Edvard Grieg'in Opus 40 Holberg Suite'ini Antonio Trolli yönetimindeki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası seslendirdi. 5 bölümden oluşuyordu eser. Preludium, Allegro Vivace, Saraband, Andante, Gavotte, Allegretto, Air Religioso ve Rigoda Allegro con Brio başlıklı bölümlerden oluşuyordu. Danimarka, Norveç kökenli

bir oyun yazarı Ludwig Holberg. Ta 1884'te 200. doğum yılı için kutlamalar için Greg bu eseri bestelemiş. Aslında piyano için yazılmış bir suite ama sonra eseri yaylı orkestra için uyarlamış. Ve böylelikle de çok sevilen, bilinen eser günümüze ulaşmış. Orkestra üyeleri ayakta, izleyiciler onları alkışlıyor. Onlar da izleyicileri alkışlamaya devam ediyorlar sevgili müzikseverler. Antonio Pirolli kulise geçti. Muhtemelen tekrar gelecek bu alkışlara cevaben. Program Vivaldi'nin Re majör gitar konçertosuyla başladı. Sonra Bach'ın 5 numaralı Brandenburg konçertosunu seslendirdi. Orkestra ve solistler. Aranın ardından Ottorino Respighi'nin 3 numaralı antik dans ve aryalar süitini dinledik ve biraz önce bir tane eser Edvard Grieg'in Opus 40 Holberg süitini seslendirdi orkestra ve programda sona ermiş oldu. Evet, Prolli geldi, tekrar selamladı izleyicileri, tekrar kulise döndü ve konser sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası konser salonundan gerçekleştirdiğimiz canlı yayında sizlerle olduk. Tonmeister Cihan Yurdakul, ben Haluk Ertem. Hepinizi saygıyla selamlıyoruz. Güzel bir hafta sonu diliyoruz. Mutlu geceler.

Küçük Konser başlıyor. Programımızda yer alan ilk eser, Camille Saint-Saëns'ın Opus 40, 171 sayılı Danse Macabre adlı senfonik şiiri. Daniel Barenboim yönetimindeki Paris Senfoni Orkestrası seslendiriyor. Kemancı Lubén Yordanov.

71 sayılı Dans Macabre adlı senfonik şiirini dinledik. Kemancı Lüben Yordanov ve Daniel Barenboim yönetimindeki Paris Senfoni Orkestrası seslendirdi. Sırada Edvard Grieg'in Opus 23 Per Gynt adlı suitinden seçtiğimiz bölümler var. Neeme Järvi yönetimindeki Göteborg Senfoni Orkestrası seslendiriyor.

0: Edward Grieg'in Opus 23 Pergint adlı suitinden bölümleri N.M. Yarvi yönetimindeki Göteborg Senfoni Orkestrası seslendirdi. Küçük konser sona erdi.
1: Radyo 3

0: Saat 22.
1: Haberler.
0: İyi akşamlar, ben Tuğba Bilsirken. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜGVA yaz okulları final programında konuştu. Gençliğin bu milletin atar damarı olduğunu söyledi. Gençlik toplumun enerjisini, ideallerini geçmişten geleceğe taşıyor dedi. Türkiye Gençlik Vakfı'nı hedef gösterenlere, Türkiye'nin hayrına olacak her işe kulp takma telaşında olanlar tam da bu yüzden TÜGVA'nın önünü kapatmak istiyor sözleriyle tepki gösterdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel ve İngiltere Ulusal Güvenlik Danışmanı Jonathan Powell'la Ankara'da ayrı ayrı bir araya geldi. CHP sözcüsü Müslim Sarı, CHP ile muhatap olmayız diyen yeni parti genel başkanı Özgür Özel'e yanıt verdi. Kendilerini CHP'nin uzantısı olarak görmemelerinden memnuniyet duyarız. CHP şaibeli insanların partisi olamaz dedi. CHP MYK toplantısı sonrası konuşan Sarı, parti içinde başka siyasi partiye çalışanları da disipline sevk edeceklerini belirtti. Sarı, partisinin 12 il başkanlığına görevlendirme yapıldığını da söyledi. Yeni partinin Kayseri İl Başkanlığı'nın açılışında Atatürk posterindeki altı ok görselinin kesilmesi yeni bir siyasi tartışmanın fitilini ateşledi. Yeni parti yaşananların provokasyon olduğunu savunurken CHP'den tepki gecikmedi. Parti sözcüsü Müslim Sarı, Atatürk'e ve Cumhuriyetimizin kurucu değerlerine saygısızlığın izahı olamaz sözleriyle yaşananlara sert tepki gösterdi. Balıkesir ve Mersin'de çıkan orman yangınları büyük oranda kontrol altına alındı. Ekipler Aydın'daki yangını kontrol altına almak için de aralıksız çalışıyor. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında 7 şüpheli daha tutuklandı. Böylece tutuklu sayısı 35'e yükseldi. Soruşturma kapsamında oyuncular Berna Laç'ın, Kerem Bürsin, Eda Erce ve İrem Helvacı

İmamoğlu, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na giderek ifade verdi. CHP'li Etimesgut Belediyesi'ne ihaleye fesat karıştırma, irtikap, suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlamasıyla soruşturma açıldı. Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan belediye başkanı Erdal Beşikçioğlu dahil 55 şüphelinin işlemleri devam ediyor. Dosyaya giren Sayıştay raporlarında bazı ihalelerde usulsüzlük ve sahte belge düzenlendiğine ilişkin tespitler yer aldı. Üsküdar Belediyesi'ne yönelik usulsüzlük soruşturmasında gözaltında bulunan belediye başkanı Sinem Dedetaş ve 3 şüpheli tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Gülistan Doku soruşturmasında 5 şüpheli daha tutuklandı. Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 25'e yükseldi. Hakkında halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve şantaj suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Cem Küçük ifadesinin ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. ABD Başkanı Trump, Gazze'de Hamas ve diğer grupların silah bırakması konusunda uzlaşı sağlandığını duyurdu. Hamas da kapsamlı ateşkes anlaşmasını kabul ettiğini açıkladı. Gazze Barış Kurulu yol haritasını açıkladı. Buna göre Hamas ve diğer gruplar silah bırakacak, İsrail de Gazze'den çekilecek. Gazze'deki yönetimi ise Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi ele alacak. Gazze'de varılan anlaşmanın ardından Türkiye'nin yürüttüğü diplomatik girişimler dünyadan takdir topladı. ABD Başkanı Trump, Gazze Barış Kurulu ve Almanya anlaşma için arabuluculuk yapan Türkiye'ye teşekkür etti. Binlerce göçmen akın etti. İspanya orduyu devreye soktu, sınırı kapattı. Fas kıyılarından İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'ya geçen göçmen sayısı 2 günde 60 bine ulaştı. İspanya Başbakanı Sanchez gelişmeleri İspanya'nın toprak bütünlüğüne saldırı olarak niteledi. İçişleri Bakanı da 25 bin düzensiz göçmenin geri gönderildiğini duyurdu. Haberleri sunduk.

0: Ses Tiryakisi.
1: Ses Tiryakisi'ne hoş geldiniz. Bu akşamki yayınımıza Carved Into The Sun grubuyla başlıyoruz. Uzun soluklu, melankolik ve akıcı yorumuyla dikkat çeken gruptan seçtiğimiz Hexes'le TRT İzmir Radyosu, Radyo 3 mikrofonlarından sizlere ulaşan yayınımız başlıyor.

Alman grup Poor Generic Material var sırada. Neo Progressive Rock müziği modern prodüksiyonla yorumlayan gruptan sözlerinde umut ve yaşam üzerine bir anlatım yaptıkları bir şarkı dinleyeceğiz. The Color of Happiness.

April Rain grubuyla devam ediyoruz. Enstrümantal post-rock türünde bir yorumu olan grubun 2015 yılında yayınlanan Leave Me No Light albümü o yılın en başarılı albümleri arasında gösterildi. April Rain'den dinleyeceğimiz Queue Up For Infinity ile yayınımız sürüyor.

Bruce Sword'un yeni albümü Ghosts in the Park'tan bir şarkı var sırada. The Pineapple Thief'in kurucusu, bestecisi ve vokalisti olarak modern progressive rock'ın önemli isimleri arasında yer alan sanatçı, solo çalışmalarında daha yalın ve akustik bir anlatımı tercih ediyor. Bruce Sword'dan yepyeni bir çalışma, Kept Me Thinking, radyonuza geliyor.

Sırada Source topluluğu var. 2023'te yayınladıkları Emergence albümleri, başta Tool grubu olmak üzere Soen, Carnival, Veil gibi isimlerin etkisinin duyulabildiği bir çalışma. Albümden seçtiğimiz birbirine bağlı iki şarkı The Impulse ve A Path Out'la Radyo 3'te Ses Tiryakisi devam ediyor.

Programımıza yeni bir albümle Liminal Sky grubunun All Tomorrow's Darkness çalışmasıyla devam ediyoruz. Ana konseptini kayıplar ve yas üzerine kurmuş, melankolik ama aynı zamanda huzurlu atmosferiyle fark yaratan bu albümden seçtiğimiz Algebra of Unknowing ile Liminal Sky'ı dinliyoruz.

Ses Tiryakisi'nin sonuna geldik. Bu gece son olarak 1970 yılına dönüyor, Earth and Fire grubundan keyifli bir klasik Storm and Thunder'ı dinliyoruz. TRT İzmir Radyosu, Radyo 3 mikrofonlarından sizlere ulaşan programımızda haftaya buluşana dek hoşça kalın.

Hepinize iyi geceler. TRT Radyo 3'te Mavi Nota'yla yeniden birlikteyiz. Programımızın ilk bölümünde şarkıcı Aubrey Johnson'ın The Lively Air albümünden 5 parça yer alacak. Albümde kemanda Tomoko Omura, saksafon ve klarnette Alex Lohr, piyano ve diğer tuşlu çalgılarda Chris McCarthy, basta Matt Aronoff, davulda da Jay Sawyer yer alıyor. Albümden ilk dinleyeceğimiz parça Aubrey Johnson'ın kendi bestesi olan Hope.

Şarkıcı Aubrey Johnson'ın The Lively Air albümünü dinlemeyi Aubrey Johnson'ın kendi bestesi olan For Luna adlı parçayla sürdürüyoruz.

Şarkıcı Aubrey Johnson'ın The Lively Air albümünden dinleyeceğimiz son parça Tomoko Omura'nın bir bestesi olan The Miracle Is In Us.

Min albümünden birkaç parça yer alacak. Albümde piyanoda John Tooney, gitarda John Hart, basta Chuck Bergeron, davulda Mike Harvey ve ayrıca 13 kişiden oluşan bir nefesli grubu yer alıyor. İlk olarak bir Jerome Kern bestesi olan The Song Is You adlı parçayı dinleyeceğiz.

Şarkıcı Lizzie Lyons'ın May I Come In albümünden ikinci olarak George Forrest ve Robert Wright'ın Bubbles, Bangles and Beads adlı bestesini dinliyoruz.

Şarkıcı Lizan Lyons'ın May I Come In albümünden şimdi de albüme adını veren bir Melvin Fisher, Jack Siegel bestesi dinliyoruz. May I Come In.

Şarkıcı Leeson Lyons'ın May I Come In albümünden son olarak George Shearing'in There'll Be Another Spring adlı bestesini dinleyeceğiz.

0: Öyle bu haftaki programımız da böylece sona erdi. Hepinize iyi geceler diliyorum. Hoşça kalın.
1: Mavi Nota. Hazırlayan ve sunan Cengiz Işılay.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

Radyo 3. Gece ve müzik. Programı hazırlayan Erkan Gökçeli.

So, what do you want to do? I'm here, baby. I'm ready, baby.

world.

Rock'tan pop'a, cazdan şansonlara geniş müzik yelpazesiyle Yankılı Sokak'ta sizleri keyifli bir müzik yolculuğuna çıkarıyoruz. Can Karadoğan'ın hazırlayıp sunduğu Yankılı Sokak, cumartesi günleri saat 16'da TRT Radyo 3'te sizlerle buluşuyor.

TRT Radyo 3 Notturno gece yayını başlıyor. Avrupa'da birçok ülkede aynı anda yayınlanan Euroradio Notturno programlar zinciriyle saat 7'ye kadar birlikte olacağız. Albert Moschinger'in Nefesli Çalgılar Beşlisi için İsviçre halk şarkıları üzerine Kentet adlı yapıtını ve Doug Viren'in Opus 9 2 numaralı yaylı çalgılar dörtlüsünü dinleyebileceğiniz programımızın ilk bölümüne Giacchino Rossini ile başlıyoruz. Bestecinin bir aydan kısa bir süre içinde tamamladığı Cezayir'de bir İtalyan operasının uvertürünü Gabriel Ferro yönetimindeki Capella Coloniensis topluluğu seslendiriyor.

Kino Rossini'nin Cezayir'de bir İtalyan adlı operasının uvertürünü Gabriel Ferro yönetimindeki Capella Coloniensis topluluğu seslendirdi. Claude Debussy'nin geç dönem stilini yansıtan 1915 yılında kaleme aldığı Re minör cello sonatıyla devam ediyoruz.

antik dönemin Rus bestecilerinden Leokadiya Kaşperova'nın Gece başlıklı parçasını Hilary Campbell yönetimindeki BBC şarkıcıları seslendirdi. İsviçreli 20. yüzyıl bestecisi Albert Moschinger'in nefesli çalgılar beşlisi için İsviçre halk şarkıları üzerine Kentet adlı yapıtıyla devam ediyoruz.

İsviçreli besteci Albert Moschinger'in İsviçre halk şarkıları üzerine Kentet adlı eserini La Strimpellata Bern topluluğu seslendirdi. Georg Philipp Thielemann'ın iki çalgı ve sürekli bas için bestelediği eserler serisinden Sabato başlıklı parça var sırada.

Loda Clemens Malih ve klavsende Wolfgang Hochstein seslendirdi. Hollandalı besteci Gertrude van den Bergen, Opus 3 piyano için rondosuyla devam ediyoruz.

19. yüzyılın başarılı kadın piyanist ve bestecisi Gertrude van den Berg'in Opus 3 rondosunu piyanist Franz van Ruth seslendirdi. Barok dönem bestecisi Heinrich Ignaz von Franz Bieber'ın çalgı topluluğu için kaleme aldığı sonatlardan bir seçki var sırada.

Ignaz von Franz Bieber'ın sonatlarından seçkileri keman, viola da gamba, klavsen ve org'dan oluşan oda müziği grubundan dinledik. Programımızın bu bölümü İsveçli besteci Dag Vren'in 1935 tarihli Opus 9 2 numaralı yaylı çalgılar dörtlüsüyle sona eriyor.

İsveçli besteci Dag Vire'nin 1935 yılında kaleme aldığı Opus 9 2 numaralı yaylı çalgılar dörtlüsünü Saulesco Quartet seslendirdi. Euroradio Notturno programlar zincirini sadece TRT Radyo 3'te dinleyebilirsiniz. Yayınımız saat 7'ye kadar sürecek.

Radyo 3 Notturno gece yayını devam ediyor ve programımızın bu bölümü 1935 yılında kurulan BBC İskoçya Senfoni Orkestrası'nın 25 Temmuz 2024 tarihli konser kaydından sunacağımız seçkilerle başlıyor. Ryan Wigglesworth yönetiminde Londra'da sahne alan topluluğun solisti Gustav Mahler'e ait Kinder Totenlieder başlıklı şarkı dizisini seslendirmek üzere davet edilen 1968 doğumlu İngiliz mezzosoprano Alice Coote. Konser programından ilk olarak Johannes Brahms'ın 1883 yılının yaz aylarında kaleme aldığı Opus 90 Fa majör 3. senfonisini dinliyoruz.